0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen de bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
2: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemlisi kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun içinde 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde.

0: yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
1: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camikebir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.

düşünmeden konuşmayı. Küçük bir oyun içinde önemli kişi almayı. Aklımdan geçen sözler

0: Çay tutalım mı biraz?
1: Evet.
2: Radyo Radar 91.8.

gerilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
2: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemli kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan, en batısına, en kuzeyinden, en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında. Bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
1: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camikebir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

kalbimdeki o resme bakarken ağladın mı hiç? Mazideki günlere kalbini ağladın.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
2: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemlisi kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan, en batısına, en kuzeyinden, en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
1: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek başkanlığında düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır dedi. en iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camike bir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
2: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemli kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan, en batısına, en kuzeyinden, en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya geleceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
1: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır." dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camike bir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
2: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemli kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan, en batısına, en kuzeyinden, en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya geleceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
1: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek başkanlığında düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camikebir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
2: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemlisi kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan, en batısına, en kuzeyinden, en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
1: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek başkanlığında düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camike bir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

varsa söndürme, alev alsın öldürme, kimi kimlere kırdırıyor ha.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen de bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
2: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemlisi kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun içinde 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan, en batısına, en kuzeyinden, en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
1: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek başkanlığında düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camike bir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
2: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemlisi kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını hatta İran'daki PJAK'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan, en batısına, en kuzeyinden, en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya geleceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
1: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camikebir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fixture çekimi yapıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: rahatsız ettiysek pardon.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi, Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi, Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi, İnönü Caddesi, Bünyan, Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi, Timuçin Caddesi, Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi, Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi, 38.870 Sarıoğlan, Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen de bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
2: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemlisi kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun içinde 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan, en batısına, en kuzeyinden, en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
1: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek başkanlığında düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camike bir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
2: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemlisi kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan, en batısına, en kuzeyinden, en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
1: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebubekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camike bir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

kibarca bir bay bay. Ali diyor. Hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu iş

0: Şimdi reklamlar.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
3: böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan, Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
9: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Sarpil Yurdus Haber. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının yksonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, ÖSYM Başkanlığına yeniden atandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler bugün saat 17'ye kadar E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda aralarında örgüt elebaşı ve yöneticilerinin de bulunduğu toplam 818 şüphelinin mal varlıklarına el koyulması kararlaştırıldı. Eskişehir merkezi 19-7 internet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 şüpheliden 53'ü tutuklandı. Kırıkkale'de geçen yıl bir apartman dairesinde buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü tutuklandı. Gaziantep'te yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. İstanbul Bayrampaşa'da ise hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı. Ambulanstaki hasta başka bir araçla hastaneye sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İyidere Lojistik Liman Projesi'nde %82 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol, doğalgaz ve maden gelirlerinde Aile ve Gençlik Fonu'na aktarılan kaynağın 21,9 milyar liraya ulaştığını ve 185 binden fazla gencin yuva kurmasına destek verildiğini bildirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır ifadelerini kullandı. Son olarak adli süreçteki çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
7: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
10: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın akşam Olympique Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe, 17 sezondur hasret kaldığı bu dev organizasyona katılmak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor ile Göztepe 3-3 berabere kalırken Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Batman Petrol Spor evinde Bolu Spor'u 2-0 mağlup etti. Süper Lig ekibinden Çorum FK'da genel koordinatörlük görevine takımın eski teknik direktörlerinden Tahsin Tam getirildi. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu amatör futbolcu lisans ve transfer talimatında yaptığı değişiklikle 18 yaşından küçük futbolcuların yüksek bedeller talep etmesi sebebiyle istemedikleri kulüplerde kalmaya zorlanmasının önüne geçti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
7: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
11: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Manga grubuyla karşınızda olacağız.

2001 yılının sonlarına doğru kurulan Manga grubunun hikayesi, grubun gitaristi Yağmur Sarıgül'ün barlarda cover parçaları yorumlayıp eğlendikleri gruptan ihraç edilmesiyle başladı. Yeni grubunda rock müzikle elektroniği, sert gitar riffleriyle rap vokalleri birleştirmek isteyen Sarıgül, öncelikle okuldan en yakın arkadaşı Orçun Şeker Usta'yı gruba dahil etti. Sonrasında Özgürcan Öney, Efe Yılmaz ve Ferman Akgül'ün gruba dahil olmasıyla ilk kadro tamamlanmış oldu. Tarz olaraksa yeni yeni gönüllerini kaptırdıkları nu metal ve hardcore akımını benimsemişlerdi.

Grubun ilk albüm maceraları Eylül 2001'de Akgül'ün Sing Your Song yarışmasına katılma fikriyle başladı. Orçun'un özel nedenlerden dolayı gruptan ayrılmak zorunda kalmasıyla Cem Bahtiyar gruba dahil oldu ve Manga şu anki yapısına kavuştu. Böylelikle 5 ayrı karakteri, 5 ayrı müzik sevkini ve 5 ayrı duruşu sergileyen grup, Japon çizgi romanı geleneğinin ünlü ekolü olan Manga ismiyle uzun yıllar sürecek albüm hayali için yola çıkmış oldu.

Grup ilk besteleri olan Kal Yanımda parçasıyla Sing Your Song yarışmasında ikincilik ödülü aldı ve yarışmada kazandıkları başarıyla yeni besteler üretmeye başladı. Bu dönem içinde Bitti Rüya, Libido ve Yalan gibi çok sevilen parçalarını yaptı. Bir süre sonra yarışma döneminden tanıdıkları yapımcı Haluk Krosman'dan gelen bir telefonla artık emeklerinin karşılığını alacaklarına inanmaya başladılar. Beste çalışmalarına ve konserlere ağırlık veren grup, Türkiye'nin dört bir yanına gidip 50'yi aşkın konserle müziklerini kitlelerle paylaşmaya başladı.

Grubun ilk albümleri 5 Aralık 2004'te, grupla aynı adı taşıyan Manga adıyla Sony Müzik tarafından Türkiye'de piyasaya sürüldü. Kal Yanımda adlı parçada Kargo'nun solisti Koray Candemir, İz Bırakanlar Unutulmaz adlı parçada Vega grubunun solisti Deniz Akyüz, Dursun Zaman adlı parçadaysa Göksel konuk sanatçı olarak albümde yer aldı. Dinleyicilerden gelen destekle 180 bini aşan albüm satışıyla Altın Plak ödülünün sahibi oldular. Albümden çekilen video klipler sırasıyla Bir Kadın Çizeceksin, Bitti Rüya ve Dursun Zaman oldu. 2007 yılındaysa Yalan adlı şarkıya klip çekildi.

İlk albümleri Manga, 2006 Haziran'da Manga Plus adıyla ikinci bir baskıyla yeniden yayımlandı. Albümün yeni baskısı Cem Karaca klasiği Rap Diye Rap Rap şarkısı ve Kandırma Kendini şarkısıyla video kliplerinin olduğu hediye bir DVD ile birlikte yayımlandı. İlk albümlerinin üzerinden geçen 4 yılı aşkın süre zarfında turneler sebebiyle değişik coğrafyalara açılan Manga, farklı kültürlerden insanlarla tanışarak kendisiyle daha barışık, daha samimi, daha sıcak ve biraz daha hüzünlü yeni bir dönemin içine girdi.

Dünyaya bakış açıları değişen ve müzikal olarak dinledikleri de çeşitlenen grubun daha güçlü bir sound'a sahip olan ikinci albümleri Şehri Hüzn'ün ön kayıt dönemi yaklaşık 23 ay sürdü. Bu dönemin bu kadar uzun sürmesinin sebebi, büyük bir başarı yakaladıkları ilk albümün gruba getirdiği mutluluğun yanında herkesin üzerine göz ardı edilemeyecek bir sorumluluk yüklemesi ve heyecanla beklenen müzik severlerine ilk albümü aratmayacak kadar nitelikli ve nicelikli bir albüm sunabilme isteğiydi. Büyük bir özveriyle hazırlanan Manga'nın farklılığını ve müziğinde hiçbir sınır olmadığını gösteren Şehri Hüzün albümü 15 Nisan 2009 tarihinde Sony Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı. Bu albüme sırasıyla Dünyanın Sonuna Doğmuşum, Beni Benimle Bırak, Cevapsız Sorular ve 90'ların en büyük gruplarından Kartel'in Evdeki Ses parçalarına video çekilmiş ve müzik listelerinin en üst sıralarında yer almıştır.

TRT Genel Müdürlüğü 2010 yılında Norveç'te gerçekleştirilecek olan Eurovision şarkı yarışması finalinde Türkiye'yi temsil etmek üzere Manga ile anlaştı. Haber kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Oslo'da 29 Mayıs 2010 tarihinde finali gerçekleştirilecek olan 55. Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi Manga temsil edecektir denildi. Manga grubu Türkiye'yi We Could Be The Same isimli şarkıyla temsil etti ve 29 Mayıs'ta finali gerçekleştirilen 2010 Eurovision şarkı yarışmasında Almanya'nın birinciliğinin ardından yarışmayı ikinci olarak tamamladı ve bu Sertab Erener'in 2003 yılında aldığı birincilikten sonra Türkiye'nin aldığı en iyi derece.

0: Nem néztünk vissza, s már külön utakon jártunk. Csend lett, és újra elbújt a hold. S ami maradt, ezernyi megválaszolatlan kérdés. Vajon ki fogja meglátni először a holdat? Ki fogja megvalósítani félbehagyott álmomat?
1: Grubun 3. stüdyo albümü olan E-Akustik, 20 Mart 2012 tarihinde yayımlandı. Albümün yapımcılığını grup üyelerinden Yağmur Sarıgül'ün yaptığı bu elektrikli akustik olarak tanımladıkları ve tüm enstrümanların canlı kaydedildiği ancak elektronik seslerde barındıran yeni Manga albümü 3 yepyeni toplam 12 parçadan oluşuyordu. 2014 albümüyle birlikte rock nu metal tarzına geçiş yapan Manga, albümün adını Işıkları Söndürseler Bile olarak kendi YouTube hesabından yayınladığı teaser'la açıkladı. Albümünü kendi stüdyolarında kaydetmiş olup, Fazla Aşkı Olan Var mı, Parti, Hint Kumaşı ve Kenan Doğulu'nun da eşlik ettiği Bize Müsaade Ettim isimli şarkılara klip çekildi. 28 Kasım 2014 tarihinde yayınlanan Hadi İnşallah filmi için Nilüfer tarafından 92 yılında söylenmiş olan Yeniden Sev isimli şarkı bu albümde yeniden.

2014'ten itibaren 4 yıl boyunca çeşitli cover çalışmalarıyla faaliyetlerine devam eden grup, 2018'de Demir Demirkan yapımcılığında kendi albümleri için tekrar stüdyoya girdiğini YouTube hesabından duyurdu ve bu sürede uzun süredir albüm bekleyen dinleyicileri için de 2018'in Nisan ayında Manga X isimli maxi single'ı paylaştı. Bu single'daki Yadeller, Gel Bu Son El ve Bin Parça isimli şarkıların üçüne de

Manga X sonrası yaz konserleri için turneye çıkan grup, 2019'da tekrar stüdyoya girdi ve Mayıs ayında Süper Güçlerimiz Var isimli bir maxi single yayınladı. Maxi single'ın ilk şarkısı Süper Güçlerimiz Var için klip çekildi. Bunun yanında turnelerinde yayımlanmayı düşündükleri Almanca single için de çeşitli ipuçları verildi. Albüm için 2020 yılının sonbaharına süre veren grup, Covid-19 karantinası günleri için Zor isimli tekli bir çalışma yayımladı. Grup 14 Aralık 2021 tarihinde Anthropocene 001 albümünü yayınladı. Manga bu albümde yönünü progresif metale çevirdi, olumlu olumsuz birçok eleştiri aldı. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Manga grubuyla karşınızdaydık. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
7: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
8: Şimdi gözümde canlandılar.
7: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
9: Böyle ayrılık olmaz.
7: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi, Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi, Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi, İnönü Caddesi, Bünyan, Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi, Timuçin Caddesi, Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi, Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi, 38.870 Sarıoğlan, Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının yksonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, ÖSYM Başkanlığına yeniden atandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler bugün saat 17'ye kadar E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda aralarında örgüt elebaşı ve yöneticilerinin de bulunduğu toplam 818 şüphelinin mal varlıklarına el koyulması kararlaştırıldı. Eskişehir merkezi 19-7 internet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 şüpheliden 53'ü tutuklandı. Kırıkkale'de geçen yıl bir apartman dairesinde buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü tutuklandı. Gaziantep'te yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. İstanbul Bayrampaşa'da ise hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı. Ambulanstaki hasta başka bir araçla hastaneye sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İyidere Lojistik Liman Projesi'nde %82 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol, doğalgaz ve maden gelirlerinde Aile ve Gençlik Fonu'na aktarılan kaynağın 21,9 milyar liraya ulaştığını ve 185 binden fazla gencin yuva kurmasına destek verildiğini bildirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır ifadelerini kullandı. Son olarak adli süreçteki çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın akşam Olympic Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe, 17 sezondur hasret kaldığı bu dev organizasyona katılmak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor ile Göztepe 3-3 berabere kalırken Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Batman Petrol Spor evinde Bolu Spor'u 2-0 mağlup etti. Süper Lig ekibinden Çorum FK'da genel koordinatörlük görevine takımın eski teknik direktörlerinden Tahsin Tam getirildi. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu amatör futbolcu lisans ve transfer talimatında yaptığı değişiklikle 18 yaşından küçük futbolcuların yüksek bedeller talep etmesi sebebiyle istemedikleri kulüplerde kalmaya zorlanmasının önüne geçti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
4: Bu hafta oldukça hoş, sizler için oldukça da yararlı olacağına inandığım bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de son dönemlerde oldukça popüler, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan iki mekandan biri Kültepe, bir diğeri de Koromaz Vadisi'dir. Peki birbirinden muhteşem bu iki mekanı en doğru, en pratik ve en yararlı bir şekilde nasıl gezebileceğinizi öğrenmek ister misiniz?
5: Kayseri'nin kadim toprakları binlerce yıldır insanlığın hafızasını taşır. Bir yanında ticaretin, medeniyetin ve yazının Anadolu'daki ilk izlerini saklayan Kültepe, diğer yanında taşın, suyun, vadilerin ve sessizliğin iç içe geçtiği Koromaz Vadisi. İşte şimdi bu iki miras çağın imkanlarıyla avuçlarımızın içine sığan bir rehberde buluşuyor. Kapadokya Kültepe Koromaz Derneğimiz tarafından bir kültürel hizmet olarak hazırlanan hem Apple Store hem de Google Play ortamlarından cep telefonlarınıza kolayca indirebileceğiniz Kültepe Koromaz Rehberi mobil uygulaması artık sizler için hazır. Bazen insan şehrin gürültüsünden uzaklaşıp tabiatın sesini duymak ister. Hele ki bahar mevsimi geldiğinde. Toprağın yeniden nefes aldığı, ağaçların yeşile döndüğü, rüzgarın çiçek kokularını vadilere taşıdığı günlerde ailece çıkılan kısa bir yürüyüş bile insana bambaşka bir huzur verir. Çocukların bir dere kenarında koştuğu, taş duvarlı eski köy evlerine şaşkınlıkla baktığı, tarihle ilk kez göz göze geldiği o anlar aslında geleceğe bırakılan en kıymetli hatıralardır. İşte Kültepe Koromaz Rehberi tam da bu yolculuklara eşlik eden modern bir yol arkadaşı gibi hazırlanmıştır. Uygulama Kayseri'nin iki büyük kültür hazinesi olan Kültepe ve Koromaz bölgelerini ayrı menüler halinde sunarak ziyaretçilerine düzenli, bilinçli ve güvenli bir keşif imkanı sağlıyor. Bir yanda Kültepe, yaklaşık 4000 yıl öncesinden bugüne seslenen bir medeniyet merkezi. Asurlu tüccarların Anadolu'ya getirdiği ticaret anlayışının, çivi yazılı tabletlerin ve şehir kültürünün izlerini taşıyan bu eşsiz alan insanı adeta tarihin başlangıcına götürür. Burada yürürken yalnız taşlara değil, insanlığın hafızasına dokunursunuz. Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin bulunduğu bu topraklarda her adım geçmişten bugüne uzanan sessiz bir hikaye gibidir. Diğer tarafta Koromaz Vadisi.

0: kayaların içine oyulmuş yapıları, taş konakları, Ihlara Vadisi'nden çok daha fazla miktardaki eşsiz eski kaya kiliseleri, doğal yürüyüş yolları ve dingin atmosferiyle adeta zamanın yavaş aktığı bir coğrafya. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan, 2028 yılında ise UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girecek bu her iki mekan sadece bir gezi alanı değil, aynı zamanda tabiat ile tarihin birbirine sarıldığı büyük bir açık hava müzesidir. Bahar aylarında açan yabani çiçekler, dere boylarından yükselen kuş sesleri ve vadinin taş kokusu insana Anadolu'nun gerçek ruhunu hissettirir. Uygulama sizi evinizden alarak geziye başlayacağınız noktaya ulaştıracak en doğru rota bilgilerine eriştirecek, varacağınız bölgenin anlık hava durumunu öğrenecek, yürüyüş için hangi ekipmanların gerekli olduğunu uygulamadan öğrenebileceksiniz. Yol boyunca dinlenme alanları, ihtiyaç noktaları, jandarma ve sağlık merkezi gibi acil durum merkezlerine de uygulama içerisinden kolayca ulaşabileceksiniz. Böylece özellikle çocuklu aileler için çok daha güvenli ve planlı bir gezi imkanı sağlanmış olacak. Uygulama içerisindeki yazılı ve sesli anlatımlar sayesinde bir yapının, bir mağara kilisenin, bir tarihi eserin önünden geçerken onun hangi döneme ait olduğunu, kimler tarafından kullanıldığını, hangi hikayeleri sakladığını öğrenebiliyorsunuz.
1: Kolumbarium Mezarlar. Kolumbarium Mezar, eski Roma'da yakılmış ölü küllerini saklamaya mahsus mahzen.
0: Bu bahar hafta sonlarından birini kendinize ve sevdiklerinize ayırın. Kültepe'nin kadim tarihinin izini sürün. Koramaz Vadisi'nin sessiz patikalarında tabiatın nefesini hissedin.

0: duygularını yabana, hayatını riske atma.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: de gül sol. Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Filipinlerin güneyindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 9 kişi ise yaralandı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6.438'e yükseldi. Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo, rekorlarla dolu kariyerinin ardından profesyonel futbolculuk hayatındaki son dönemine girdiğinin mesajını verdi. ABD'de yapılan bir araştırma, dünyaca ünlü müzisyenlerin albüm çıkardığı günler

0: de ölümlü trafik kazalarında belirgin bir artış yaşandığını ortaya koydu. Belçika'da restoranda çalışmasını yürüten 8 işçi, bir binanın temelinde yaklaşık 9 milyon değerinde altın külçe ve madeni para buldu. İngiliz şirketleri tarafından üretilen insansız hava araçlarının ilk kez Rusya topraklarındaki hedeflerini vurmak için kullanıldığına dair haberlerin ardından Moskova yönetimi Londra'yı uyardı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir barış anlaşmasına varılması konusunda şüphelerini dile getirirken, Tahran yönetimi yeni bir askeri tehditte bulundu. Trump, pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın gerekli gördüğü şartları içeren bir anlaşmaya yanaşmayacağını ifade etti. Norveç Kralı 5. Harald hastaneye kaldırıldı ve 2 hafta süreyle hastalık iznine ayrıldı. Norveç Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada 89 yaşında Harald'ın vücudundaki sıvı birikimi nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Güne düşüşle başlayan gram altın 6770 lira seviyesinden işlem görüyor. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik riskler, ons altındaki düşüşle birlikte yurt içinde altın fiyatlamalarında etkili oluyor. Yeni eğitim yılı öncesinde kırtasiyeden servise, üniformadan okul çantasına kadar birçok kalemde fiyatlar yükseldi. Bazı servis güzergahlarında yıllık maliyet 90.000 TL'yi aşarken temel kırtasiye ve üniforma giderleri de 5.000 TL'ye geçiyor. Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim, artan petrol fiyatları ve yükselen tahvil getirilerinin oluşturduğu risklerle negatif seyrediyor. Ferrari'nin tamamen elektrikli ilk modeli Lugia'nın özel tasarımı açık artırmada 40 milyon dolara satılarak şimdiye kadar satılan en pahalı yeni otomobil rekorunu kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, mobil hizmetlerde abone sayısının yılın birinci çeyreği sonu itibariyle 86 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığının ise %100,3'e yükseldiğini belirterek, bu dönemde taşınan 3,5 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısının 218 milyon 239 bin 274'e ulaştığını söyledi. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 7 ayında 282 bin firmayı ve 34 milyon ürünü denetledi. Denetimler sonucunda piyasa dengesini bozan işletmelere toplam 1 milyar 874 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamındaki mikro ihracat kargolarının havayolu transit süreçlerini basitleştirecek düzenleme bugün hayata geçiriliyor. Aile müessesesinin desteklenmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından aktarılan tutar 21,9 milyar lirayı buldu. Trafiğe Temmuz'da 207.508 aracın kaydı yapılırken 6.174 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 201.384 arttı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için kullanılan Odessa ve İzmail limanlarını vurduklarını duyurdu. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 92 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 48 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.661 liradan, çeyrek altın ise 10.913 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, Sivas'ın kuzeyinde öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak Özvatan ve Sarız 25, Bünyan, Pınarbaşı ve Tomarza 26, Akkışla, Felahiye, İncesu ve Sarıoğlan 27, Develi 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 30 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 25, Nevşehir ve Sivas 27, Kırşehir ve Niğde 29 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ise 33 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Danışmanı görevine atanan İl Başkanı Elvan Öztürk, bundan sonra da mevki, makam ve konum gözetmeksizin bütün makamları millete hizmetin birer vesilesi olarak daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz, dedi. Kayseri'de görev sürelerini tamamlayan garnizon komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak ve 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar Kayseri'ye veda etti. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada "Abdullah Öcalan'a bir mermi ayırdık. Çıkarırsanız öldüreceğiz," demişti. Başkan Coşkun bu sözler sonrası gözaltına alındı. Kayseri'nin Talas ilçesinde 27 yaşındaki Selin Gökhan'ın balkondan atılarak hayatını kaybetmesinin ardından Yeni Parti Kayseri İl Başkanlığı ve Yeni Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanlığı'ndan tepki geldi. Kayseri sporlu futbolculara Sivas Spor galibiyeti sonrası bir gün izin verildi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'ye sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yağış etkisini gösterdi ve kentin bazı bölgelerinde su birikintisi oluştu. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram görevine başladı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
7: Şimdi gözümde canlandılar.
6: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
8: böyle ayrılık olmaz.
6: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
9: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
10: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi, Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi, Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi, İnönü Caddesi, Bünyan, Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi, Timuçin Caddesi, Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi, Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi, 38.870 Sarıoğlan, Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi, Alpaslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
9: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının yksonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, ÖSYM Başkanlığı'na yeniden atandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler bugün saat 17'ye kadar E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda aralarında örgüt elebaşı ve yöneticilerinin de bulunduğu toplam 818 şüphelinin mal varlıklarına el koyulması kararlaştırıldı. Eskişehir merkezi 19-7 internet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 şüpheliden 53'ü tutuklandı. Kırıkkale'de geçen yıl bir apartman dairesinde buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü tutuklandı. Gaziantep'te yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. İstanbul Bayrampaşa'da ise hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı. Ambulanstaki hasta başka bir araçla hastaneye sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İyidere Lojistik Liman Projesi'nde %82 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol, doğalgaz ve maden gelirlerinde Aile ve Gençlik Fonu'na aktarılan kaynağın 21,9 milyar liraya ulaştığını ve 185 binden fazla gencin yuva kurmasına destek verildiğini bildirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır ifadelerini kullandı. Son olarak adli süreçteki çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın akşam Olympic Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe, 17 sezondur hasret kaldığı bu dev organizasyona katılmak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor ile Göztepe 3-3 berabere kalırken Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Batman Petrolspor evinde Bolu Spor'u 2-0 mağlup etti. Süper Lig ekibinden Çorum FK'da genel koordinatörlük görevine takımın eski teknik direktörlerinden Tahsin Tam getirildi. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu amatör futbolcu lisans ve transfer talimatında yaptığı değişiklikle 18 yaşından küçük futbolcuların yüksek bedeller talep etmesi sebebiyle istemedikleri kulüplerde kalmaya zorlanmasının önüne geçti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
4: Kayseri'de iz bırakanlar. Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Emir Çoban'ın hikayesini konu alıyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en çalkantılı dönemlerinden birinde Erciyes Dağı'nın eteklerinde adı bugün hala yaşayan bir emir yükselmişti. Emir Çoban. Halk arasında Şeyh Çoban olarak bilinen bu devlet adamı yalnızca savaş meydanlarındaki yiğitliğiyle değil, inşa ettirdiği eserlerle de hafızalarda yer etti. Onun adı ilk kez 1279 yılında tarihe Cimri isyanı olarak geçen büyük karışıklıkta öne çıktı. Sahte Selçuklu Sultanı olarak ortaya çıkan Alaaddin Siyavuş'a karşı Sultan 3. Gıyasettin Keyüsrev'in yanında yer aldı. Savaş meydanında üstün başarı gösterdi. İsyancıların elebaşı Siyavuş'u esir alıp bizzat sultanın huzuruna getirdi. Bu olay Emir Çoban'ın devlet nezdinde ne kadar güvenilir ve güçlü bir isim olduğunu bir kez daha kanıtladı. Selçuklu tarihçisi İbni Bibi onun adını farklı şekillerde kayda geçirmiştir. Kısaltılmış Selçukname'de Çoban Cemal olarak anılırken tam tercümesine daha ihtişamlı bir ünvanla geçer. Emirlerin ve seçkinlerin efendisi Emir-i Meclis Karahisarlı Cemalettin Ebubekir. Buradaki Karahisar'ın günümüzde Yeşilisar'a karşılık gelen Develi Karahisar olması muhtemeldir. Ama Emir Çoban'ı asıl unutulmaz kılan Erciyes'in Sarp kayalıkları arasında yaptırdığı türbedir. Şeyh Çaban Köyü ile Kulpak Köyü arasında köylülerin Evliya Dağı dediği yüksek bir tepede yükselen bu yapı ziyaret eden herkese hayrete düşürür. Çünkü böylesine zor bir coğrafyada malzemenin oraya nasıl taşınıp böylesine görkemli bir türbenin inşa edildiği hala akılları zorlar. Türbe klasik Selçuklu üslubunu yansıtır. Kesme taşlarla yapılmış, doğu batı doğrultusunda uzanan sivri tonozuyla dikkat çeker. Güney duvarındaki mihrap nişi zarif yuvarlak kemerle son bulur. Etrafındaki rozetler ve bordürlerle süslenmiştir. Doğu penceresi ise adeta taş işçiliğinin şaheseridir. Delikli taş kafes, yarım yıldızlar ve palmet motifleriyle bezenmiştir. Bugün türbenin dış cephesi zamanın ve sert dağ ikliminin etkisiyle bozulmuş olsa da hala görkemini korur. Türbenin içinde 3 mezar bulunmaktadır. Ayrıca kitabelerden birinde şu ifadeler yer alır. Bu kabrin imarı, Kılıç Arslan'ın oğlu Büyük Sultan, Fatih Gıyasettin Keyüsrev'in günlerinde Emir Çoban tarafından emredildi. Sene 680. Emir Çoban'ın yaptırdığı bu türbe yalnızca bir mezar değil, aynı zamanda bir zaviye olarak da kullanılmıştır. Osmanlı arşiv kayıtlarında da Kulpak Köyü'nde Şeyh Çoban Zaviyesi olarak anılır. Hatta çevredeki bazı türbeler gibi burası da bir dönem dervişlerin ve yolcuların uğrak noktası olmuştur. Bugün halk türbeye hala Evliya adını verir. Zaman zaman başka isimlerle anılsa da bölge insanı onun gerçek sahibinin Emir Çoban olduğuna inanır. 1282 yılına ait kitabe bize şunu söyler. Emir Çoban sadece bir komutan değil, aynı zamanda inançla yoğrulmuş bir devlet adamıydı. O dağların zirvesine adını kazımış, asırlar geçse de izleri silinmemiştir. Ve şimdi Erciyes'in sert rüzgarları arasında yükselen o taş yapının önünde durup gözlerinizi kapadığınızda belki de hala onun adımlarını, kılıcının parıltısını ve duasının yankısını hissedebilirsiniz. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Filipinlerin güneyindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 9 kişi ise yaralandı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6.438'e yükseldi. Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo, rekorlarla dolu kariyerinin ardından profesyonel futbolculuk hayatındaki son dönemine girdiğinin mesajını verdi. ABD'de yapılan bir araştırma, dünyaca ünlü müzisyenlerin albüm çıkardığı günlerde ölümlü trafik kazalarında belirgin bir artış yaşandığını ortaya koydu. Belçika'da restoranda çalışmasını yürüten 8 işçi, bir binanın temelinde yaklaşık 9 milyon değerinde altın külçe ve madeni para buldu. İngiliz şirketleri tarafından üretilen insansız hava araçlarının ilk kez Rusya topraklarındaki hedeflerini vurmak için kullanıldığına dair haberlerin ardından Moskova yönetimi Londra'yı uyardı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir barış anlaşmasına varılması konusunda şüphelerini dile getirirken, Tahran yönetimi yeni bir askeri tehditte bulundu. Trump, pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın gerekli gördüğü şartları içeren bir anlaşmaya yanaşmayacağını ifade etti. Norveç Kralı 5. Harald hastaneye kaldırıldı ve 2 hafta süreyle hastalık iznine ayrıldı. Norveç Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada 89 yaşında Harald'ın vücudundaki sıvı birikimi nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Güne düşüşle başlayan gram altın 6770 lira seviyesinden işlem görüyor. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik riskler, ons altındaki düşüşle birlikte yurt içinde altın fiyatlamalarında etkili oluyor. Yeni eğitim yılı öncesinde kırtasiyeden servise, üniformadan okul çantasına kadar birçok kalemde fiyatlar yükseldi. Bazı servis güzergahlarında yıllık maliyet 90.000 TL'yi aşarken temel kırtasiye ve üniforma giderleri de 5.000 TL'ye geçiyor. Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim, artan petrol fiyatları ve yükselen tahvil getirilerinin oluşturduğu risklerle negatif seyrediyor. Ferrari'nin tamamen elektrikli ilk modeli Lugia'nın özel tasarımı açık artırmada 40 milyon dolara satılarak şimdiye kadar satılan en pahalı yeni otomobil rekorunu kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, mobil hizmetlerde abone sayısının yılın birinci çeyreği sonu itibariyle 86 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığının ise %100,3'e yükseldiğini belirterek, bu dönemde taşınan 3,5 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısının 218.239.274'e ulaştığını söyledi. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 7 ayında 282 bin firmayı ve 34 milyon ürünü denetledi. Denetimler sonucunda piyasa dengesini bozan işletmelere toplam 1 milyar 874 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamındaki mikro ihracat kargolarının havayolu transit süreçlerini basitleştirecek düzenleme bugün hayata geçiriliyor. Aile müessesesinin desteklenmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından aktarılan tutar 21,9 milyar lirayı buldu. Trafiğe Temmuz'da 207.508 aracın kaydı yapılırken 6.174 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 201.384 arttı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için kullanılan Odessa ve İzmail limanlarını vurduklarını duyurdu. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 92 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 48 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.661 liradan, çeyrek altın ise 10.913 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, Sivas'ın kuzeyinde öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak Özvatan ve Sarız 25, Bünyan, Pınarbaşı ve Tomarsa 26, Akkışla, Felahiye, İncesu ve Sarıoğlan 27, Develi 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 30 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 25, Nevşehir ve Sivas 27, Kırşehir ve Niğde 29 derece ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ise 33 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Kültür Panorama.
1: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Bu haftaki konuğumuz Ahmet Kutsi Tecer. Türk Edebiyatı'nda halkın sesini şiire, sahne ve kültüre taşıyan önemli isimlerden biri de hiç kuşkusuz Ahmet Kutsi Tecer'dir. 4 Eylül 1901'de Kudüs'te dünyaya gelen Ahmet Kutsi Tecer, şair, yazar, öğretmen, araştırmacı ve siyasetçi kimliğiyle Cumhuriyet dönemi kültür hayatında derin izler bırakmıştır. Ancak onu yalnızca şiirleriyle değil, Anadolu'nun sesi olan halk kültürünü görünür kılmasıyla da hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in hayatına baktığımızda, onun sadece yazan bir edebiyatçı değil, aynı zamanda arayış içinde olan, köklerini Anadolu'da bulunan ve bunu sanatına taşıyan bir isim olarak görürüz. Öğrenim hayatının ardından bir süre Fransa'da bulunan Tecer, buradan hem düşünce dünyasını geliştirmiş hem de halk edebiyatına dair önemli araştırmalar yapmıştır. Ancak onun asıl yönünü belirleyen dönem, öğretmen olarak görev yaptığı Sivas yılları olmuştur. Sivas, Ahmet Kutsi Tecer'in yalnızca görev yaptığı bir şehir değil, aynı zamanda onun kültürel bakışını derinleştiren önemli bir duraktır. Burada halk şairlerine, aşıklık geleneğine ve Anadolu'nun sözlü kültürlerine büyük bir ilgi duymuş, bu alanda dikkat çekici çalışmalar yapmıştır. Özellikle Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtan kişi olması, onun kültür hayatımızdaki yerini çok daha özel kılar. Yine halk müziği alanında önemli bir isim olan Muzaffer Sarı Sözen'in keşfedilmesinde de etkili olmuştur. Ahmet Kutsi Tecer'in edebiyat anlayışının merkezinde yerli ve milli değerler yer alır. O, halkın içinden gelen dili, duyguyu ve yaşama eserlerini taşımış, bunu yaparken de sade, samimi ve etkileyici bir anlatım kurmuştur. Şiirlerinde çoğu zaman özlem, memleket sevgisi, doğa, insan ve hayatın içinden duygular öne çıkar. Bu yönüyle, halk şiiri geleneğiyle modern cumhuriyet dönemi şiiri arasında sağlam bir köprü kurmuştur. Onun en çok bilinen şiiri kuşkusuz, nesiller boyunca hafızalara kazınan Orada Bir Köy Var Uzakta adlı şiirdir. Yalın dili ve içten duygusuyla bu şiir, yalnızca bir okul ezberi değil, aynı zamanda memlekete, köklere ve aidiyete ait güçlü bir duygunun ifadesi haline gelmiştir. Bunun yanında şiirlerini topladığı Şiirler adlı eseri de, onun edebi kimliğini yansıtan önemli çalışmalardan biridir. Ahmet Kutsi Tecer yalnızca şiir alanında değil, tiyatro eserleriyle de dikkat çeken bir yazardır. Özellikle halk yaşamını, gelenekleri ve toplumsal yapıyı sahneye taşıdığı eserleriyle Türk tiyatrosunda kendine özgü bir yer edinmiştir. En bilinen tiyatro eserleri arasında Köşebaşı, Koç Yiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev ve Yazılan Bozulmaz yer alır. Bunların yanında halk kültürüne dair araştırmalarını yansıtan Köylü Temsilcileri adlı inceleme eseri de oldukça önemlidir. Bu eser, onun sadece sanatçı değil, aynı zamanda kültür araştırmacısı yönünü de ortaya koyar. Ahmet Kutsi Tecer, yaşamı boyunca eğitim, kültür ve sanat alanında pek çok görev üstlenmiştir. Öğretmenlik yapmış, milletvekilliği görevinde bulunmuş, Paris'te kültür ateşkesi olarak çalışmış ve UNESCO bünyesinde Türk kültürünü temsil etmiştir. Ancak hangi görevde olursa olsun, onun aynı meselesi hep aynı kalmıştır. Türk kültürünün özünü korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. 23 Temmuz 1967'de İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Kutsi Tecer, ardında yalnızca şiirler ya da oyunlar değil, Anadolu'nun sesini merkeze alan güçlü bir kültür mirası bırakmıştır. Bugün onu andığımızda aslında bir şairden fazlasını, halkın sözünü önemseyen, toprağının sesini duyan ve kültürünü bir milletin hafızası olarak gören bir aydını hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in en bilinen eserleri: Orada Bir Köy Var Uzakta, Şiirler, Köşebaşı, Koç Yiğit Küreoğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev, Yazılan Bozulmaz ve Köylü Temsilcileri. Bu hafta Kültür Panorama'da Ahmet Kutsi Tecer'i dinlediniz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle, herkese iyi günler.
0: Kültür Panorama. Dijital Manşet.
2: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay projesi kapsamında takvimin netleştiğini belirterek, kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi, TürkSat 4A uydusuna geçildi. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. ABD'de Kaliforniya ve New York'un da aralarında bulunduğu 30 eyaletin Meta'ya açtığı çocuk gizliliği davasında duruşmalar başlıyor. Dava sonucunda Instagram ve Facebook platformlarında köklü değişiklikler yapılması isteniyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Türkiye ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek bir altın ve 3 bronz madalya kazandı.
0: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Anahtar parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Danışmanı görevine atanan İl Başkanı Elvan Öztürk, bundan sonra da mevki, makam ve konum gözetmeksizin bütün makamları millete hizmetin birer vesilesi olarak daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz, dedi. Kayseri'de görev sürelerini tamamlayan garnizon komutanı hava pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak ve 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar Kayseri'ye veda etti. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada "Abdullah Öcalan'a bir mermi ayırdık. Çıkarırsanız öldüreceğiz," demişti. Başkan Coşkun bu sözler sonrası gözaltına alındı. Kayseri'nin Talas ilçesinde 27 yaşındaki Selin Gökhan'ın balkondan atılarak hayatını kaybetmesinin ardından Yeni Parti Kayseri İl Başkanlığı ve Yeni Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanlığı'ndan tepki geldi. Kayseri sporlu futbolculara Sivasspor galibiyeti sonrası bir gün izin verildi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'ye sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yağış etkisini gösterdi ve kentin bazı bölgelerinde su birikintisi oluştu. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram görevine başladı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045. Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının yksonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, ÖSYM Başkanlığına yeniden atandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler bugün saat 17'ye kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda aralarında örgüt elebaşı ve yöneticilerinin de bulunduğu toplam 818 şüphelinin mal varlıklarına el koyulması kararlaştırıldı. Eskişehir merkezli 19-7 internet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 şüpheliden 53'ü tutuklandı. Kırıkkale'de geçen yıl bir apartman dairesinde buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü tutuklandı. Gaziantep'te yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. İstanbul Bayrampaşa'da ise hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı. Ambulanstaki hasta başka bir araçla hastaneye sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İyidere Lojistik Liman Projesi'nde %82 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol, doğalgaz ve maden gelirlerinde Aile ve Gençlik Fonu'na aktarılan kaynağın 21,9 milyar liraya ulaştığını ve 185 binden fazla gencin yuva kurmasına destek verildiğini bildirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır ifadelerini kullandı. Son olarak adli süreçteki çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
6: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın akşam Olympic Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe, 17 sezondur hasret kaldığı bu dev organizasyona katılmak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor ile Göztepe 3-3 berabere kalırken Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Batman Petrolspor evinde Bolu Spor'u 2-0 mağlup etti. Süper Lig ekibinden Çorum FK'da genel koordinatörlük görevine takımın eski teknik direktörlerinden Tahsin Tam getirildi. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu amatör futbolcu lisans ve transfer talimatında yaptığı değişiklikle 18 yaşından küçük futbolcuların yüksek bedeller talep etmesi sebebiyle istemedikleri kulüplerde kalmaya zorlanmasının önüne geçti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Mirasın izleri.
2: Mirasın izlerini dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Safranbolu şehrinden bahsedeceğiz. Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan en önemli şehirlerinden biri olan Safranbolu, günümüzde Karabük ilinde konumlanmış, adeta bir açık hava müzesi görünümünde eşsiz bir Osmanlı kentidir. Safranbolu'nun geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanır. Bu dönemden itibaren Anadolu'nun en önemli kervan yolları üzerinde yer almış, Doğu ile Batı arasındaki ticaretin aktığı ana damarlardan biri olmuştur. Kervan ticaretinin önemini yitirmesinden sonra bile Safranbolu, taşıdığı miras ve koruduğu gelenekleriyle tarih sahnesinde varlığını sürdürmüştür. Şehir yalnızca bir ticaret durağı değil, aynı zamanda kültürel bir kavşak, zanaatkarların, tüccarların ve yolcuların buluşma noktası olmuştur. Bugün Safranbolu'nun en ayırt edici özelliği, Osmanlı dönemi kent mimarisini en iyi şekilde koruyabilmiş olmasıdır. Dar sokaklar boyunca sıralanmış, yüksek duvarlı ve cumbalı evler, taş temel üzerine oturtulmuş ahşap yapılar, hayat denilen avlular, çeşmeler, Arnavut kaldırımlı yollar. Tüm bu detaylar, 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı toplumunun günlük yaşamını ve estetik anlayışını gözler önüne serer. Şehir, 3 tarihi bölgeye ayrılır. Çarşı, Kıranköy ve Bağlar. Çarşı bölgesi, esnafın ve tüccarın yoğunlaştığı yerdir. Hanlar, hamamlar, arastalar ve camiler burada toplanmıştır. Kıranköy, gayrimüslim nüfusun yaşadığı bir mahalle olarak farklı kültürlerin izlerini taşır. Buradaki mimari, şehrin çok kültürlü yapısını yansıtır. Bağlar ise yazlık konakların bulunduğu bölgedir. Safranbolulu ailelerin yaz mevsiminde serinlemek için göç ettiği bu semt, bağ evleriyle ünlüdür. Safranbolu yalnızca evleriyle değil, aynı zamanda hanları, camileri, hamamları ve kervansaraylarıyla da Osmanlı kent hayatının bütüncül bir resmini sunar. Cinci Hanı, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Eski Hamam ve Yemeniciler Arastası bu canlı mirasın önemli parçalarıdır. 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Safranbolu, kültürel kimlik, ekonomik yaşam ve kentsel gelişim arasındaki ilişkiyi en iyi temsil eden kentlerden biri olarak kabul edilmiştir. UNESCO'nun bu kararı yalnızca taş ve ahşaptan inşa edilmiş yapıların değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının, bir kültürün, bir sosyal dokunun korunmasını da ifade eder. Bugün Safranbolu, ziyaretçilerine zamanda bir yolculuk yapma fırsatı verir. Dar sokaklarında yürüyen bir gezgin, yüzlerce yıl öncesinin gündelik hayatına dokunabilir. Ahşap pencerelerden sızan ışık, çeşmelerden akan su ve taş sokaklarda yankılanan ayak sesleri, geçmişle bugünü birbirine bağlar. Safranbolu, Osmanlı kent kültürünü yaşatan bir hazine, mimari ile toplumsal yaşamın nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir sahne, kültürel mirasın korunmasının insanlık için ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir öğretmen.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Filipinlerin güneyindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 9 kişi ise yaralandı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Hürmüz Boğazı'nda bir geminin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6.438'e yükseldi. Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo, rekorlarla dolu kariyerinin ardından profesyonel futbolculuk hayatındaki son dönemine girdiğinin mesajını verdi. ABD'de yapılan bir araştırma, dünyaca ünlü müzisyenlerin albüm çıkardığı günlerde ölümlü trafik kazalarında belirgin bir artış

0: yaşandığını ortaya koydu. Belçika'da restoranda çalışmasını yürüten 8 işçi, bir binanın temelinde yaklaşık 9 milyon değerinde altın külçe ve madeni para buldu. İngiliz şirketleri tarafından üretilen insansız hava araçlarının ilk kez Rusya topraklarındaki hedeflerini vurmak için kullanıldığına dair haberlerin ardından Moskova yönetimi Londra'yı uyardı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir barış anlaşmasına varılması konusunda şüphelerini dile getirirken, Tahran yönetimi yeni bir askeri tehditte bulundu. Trump, pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın gerekli gördüğü şartları içeren bir anlaşmaya yanaşmayacağını ifade etti. Norveç Kralı 5. Harald hastaneye kaldırıldı ve 2 hafta süreyle hastalık iznine ayrıldı. Norveç Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada 89 yaşında Harald'ın vücudundaki sıvı birikimi nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Nasıl Başardım başlıyor.
3: Tiyatro bir yaşam biçimi diyelim. Aynı zamanda hayatın kendisi. Hepimiz bu dünyada bir oyuncuyuz ve tiyatro oynuyoruz. Türkiye'de ilkleri yaptık. İlk sahnede bir nikah kıydık. Gerçek bir nikah. Ve bunu belediye başkanına, Sayın Özaseki'ye kıydırdık. Güzel sanatlar veya tiyatro mezunu değilim. Ben alaylıyım. Ben okuyarak kendimi geliştirdim. Sahneye çıkarttığımız oyunlar hepsi birbirinden, hepsi benim çocuklarım gibi. Bir sahneye konup da en son sahnelendikten sonraki alınan alkışlar, işte bu diyoruz.

Ben Şükrüye Uluhan, Uluhan Kültür Merkezi'nin genel sanat yönetmeniyim. Tiyatro ve drama eğitimleri veriyorum. Oyuncu yetiştiriyorum. Oyun hazırlıyoruz. Çocuk oyunları ve yetişkin oyunları hazırlarız ve sahneleriz. Sen konuşurken ona bak. Karşıya bakma. Karşıya bak diyorum ama. Şimdi ilk orta ve liseden sonra evlendim. Önce bir iş hayatım oldu. Farklı işlerde çalıştım. Sonra evlendikten sonra çocuklarım oldu. Kızım da pek tiyatroyla ilgilenemedik ama çok iyi bir seyirciydim ben. Tiyatroyu çok severdim. Oğlum okula başladıktan sonra onda bazı yetenekler gördük öğretmeniyle beraber. Oyunlarda, yıl sonu gösterilerinde falan çok yetenekli olduğunu fark ettim. Ve onun arkasından gidelim dedik, babasıyla karar verdik. O hatta okula gitmeden 6 yaşındayken ilk sahneye çıktı. Baktık aslında oğlum çok sakin bir çocuk ama sahnede devleşiyor. Bunun arkasından gidelim dedik ve o şekilde tiyatro hayatımız başladı. 26 yıldır da bu işin içindeyiz. Valla tiyatro çok farklı bir kültür. Tüm gençlere aşılanması taraftarıyım ve çeşitli tiyatro kulüpleri kuruluyor. Ve çok da mutluyum, destekliyoruz da bir tiyatro topluluğumuz var. Orada da bazı görüşmeler yapıyoruz. 3 aylık bir eğitim veriyorum. Ondan sonra yetenekli olanları yeteneklerine göre sahneye çıkartıyorum. Çocukların hem özgüvenlerini kazandırıyorum hem de bir hobi olarak geliştiriyor. Benim çok çeşitli oyuncularım var. Avukatından tutun doktoruna, dişçisine, hemşiresine kadar öğretmeni. Her meslekten 7'den 77, 77 yaşında da oyuncum var. Bunu da belirtmek isterim. İnsanların iletişimini daha kuvvetlendirdiğine inanıyorum ben tiyatronun. Birbirleriyle olan ilişkileri, ekip ruhu, bunların daha çok oturduğunu düşünüyorum. Şimdi ben hep iyi bir gözlemciyim. Bir daha önceki yönetmenlerim, oğlumun oyuna çıkarttığı yönetmenler hep beni gözlemci olarak oturturdu. En son şurayı şöyle yapalım, burayı böyle düzelt. Çünkü son provayı hep bana izletirdi o yönetmenlerim. Dedim ki ondan sonra yani bunun eğitimi zor bir şey değil. Diksiyon eğitimi de veriyorum aynı zamanda bu tiyatro eğitimiyle beraber. Halk eğitimlerde öğretmenliğe başladım. Halk eğitim kurslarında tiyatro drama eğitimi verdim. Ondan sonra tiyatro sahneledik onlarla beraber. İlkokuldan başladım. Hala şu an BKM'de alt kadrosunda skeç yazan oyuncularım var. Kayserili bir Cenan Adıgüzel var. O bizim yetiştirdiğimiz bir oyuncumuz. Çok da değerli biri. Bu tür şeylerle dedim ki yani bu olmayacak bir şey değil. Kendi kendime eğitimini aldım. Ben alaylıyım aslında. Güzel sanatlar veya tiyatro mezunu değilim. Ben alaylıyım. Ben okuyarak kendimi geliştirdim. Ve bugünlere geldik. Ayak ayak üstüne attığınızda bile şu ucunu yere baktırmak zorundasınız ayaklarınızı. Herhangi bir okul okumasına gerek yok. Sadece yeteneği, düşünceleri ve kendini geliştirmesiyle alakalı. Benim çok tereddütle sahneye çıkarttığım bir oyuncu sahnede başrolü oynayacak duruma geldi. Tiyatro bir yaşam biçimi diyelim. Bir yaşam biçimi aynı zamanda hayatın kendisi. Hepimiz bu dünyada bir oyuncuyuz ve tiyatro oynuyoruz. Kimimiz çok üzülüyoruz. Tiyatro zaten çeşitli oluşumlardan meydana geldi. Tiyatro draması var, komedisi var, trajedisi var. Bunlar günlük hayatımızda hepimizin yaşadığı şeyler zaten. Valla tiyatro için en önemli eksik Kayseri'de salonların aşırı yüksek fiyatları. Bunu yetkililere de duyurmaya çalışıyoruz. Ulaşabiliyor muyuz? Uğraşıyoruz. Sahneye çıkarttığımız oyunlar hepsi birbirinden, hepsi benim çocuklarım gibi. Bir sahneye konup da en son sahnelendikten sonraki alınan alkışlar, işte bu diyoruz. Türkiye'de ilkleri yaptık. İlk sahnede bir nikah kıydık, gerçek bir nikah ve bunu belediye başkanına, Sayın Özaseki'ye kıydırdık. Sonra Gesi Bağları diye bir oyunumuz var, o çok önemli bir oyun. Kayseri türküsünün hikayesini anlatan bir oyun.
Sayın Valimiz ve belediye başkanlarımızın en büyük desteklerini bu oyunlarda alıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli, çok değerli. Valla yılmasınlar derim. Emek veriyorlarsa veya bir şeyi kafasına koyduysa bir kadın her şeyi yapar zaten. Kadınların yapamayacağı bir şey yok. Ve öyle olmalı. Sonuna kadar da çok büyük işler başaracağından eminim. Tiyatroya başlamak isteyen bir kişiye en büyük tavsiyem kendisine güvenmesi. Bir insan kendisine güvenirse bu dünyada yapamayacağı hiçbir şey yok. Şimdi şu şeyde göreceğiniz oyunların hepsini biz oynadık 26 yılda. Ayrıca ben özel okullarda halk eğitiminin tayin ettiği okullarda tiyatro eğitimi de verdim. Bu okullarda Büyükşehir Belediye'mizin hazırlamış olduğu bir tiyatro festivalleri vardı. O festivallerde çeşitli oyuncular yetiştirdik. Hala ziyaretimize gelirler ve çok da mutlu ederler bizlere. Bu oyun festivallerde 10 taneden aşağıya hiçbir zaman ödüllerimiz düşmedi. Bu oyunculuk, kadın oyuncu, erkek oyuncu, gerçi her okul kendi içinde değerlendirilirdi ama 10-15 talebenin içinde en az 10 ödülümüz olurdu bizlerin de. Yazın başlangıcındayız. Çocukların, gençlerin, özellikle kız çocuklarının, çünkü 3 ayda bir herhangi bir yere girip çalışma imkanları olmayacak. Ama bir tiyatroda bir eğitim almalarını, zamanlarını boşa geçirmemelerini, haftada 2 gün ve 2'şer saatten verilen bir eğitim bu. Tiyatroya daha çok ilgi duymalarını isterim. Ve bizim mekanlarımız ve diğer tiyatro kulüplerinin mekanları herkese kapılarımızda açık sonuna kadar.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Yine düşüşle başlayan gram altın 6770 lira seviyesinden işlem görüyor. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve Ortadoğu'da yeniden tırmanan jeopolitik riskler, ons altındaki düşüşle birlikte yurt içinde altın fiyatlamalarında etkili oluyor. Yeni eğitim yılı öncesinde kırtasiyeden serviste, üniformadan okul çantasına kadar birçok kalemde fiyatlar yükseldi. Bazı servis güzergahlarında yıllık maliyet 90.000 TL'yi aşarken temel kırtasiye ve üniforma giderleri de 5.000 TL'ye geçiyor. Küresel piyasalar, Ortadoğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim, artan petrol fiyatları ve yükselen tahvil getirilerinin oluşturduğu risklerle negatif seyrediyor. Ferrari'nin tamamen elektrikli ilk modeli Lugia'nın özel tasarımı açık artırmada 40 milyon dolara satılarak şimdiye kadar satılan en pahalı yeni otomobil rekorunu kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, mobil hizmetlerde abone sayısının yılın birinci çeyreği sonu itibariyle 86 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığının ise %100,3'e yükseldiğini belirterek, bu dönemde taşınan 3,5 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısının 218 milyon 239 bin 274'e ulaştığını söyledi. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 7 ayında 282 bin firmayı ve 34 milyon ürünü denetledi. Denetimler sonucunda piyasa dengesini bozan işletmelere toplam 1 milyar 874 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamındaki mikro ihracat kargolarının havayolu transit süreçlerini basitleştirecek düzenleme bugün hayata geçiriliyor. Aile müessesesinin desteklenmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından aktarılan tutar 21,9 milyar lirayı buldu. Trafiğe Temmuz'da 207.508 aracın kaydı yapılırken 6.174 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 201.384 arttı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için kullanılan Odessa ve İzmail limanlarını vurduklarını duyurdu. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 92 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 48 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.661 liradan, çeyrek altın ise 10.913 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, Sivas'ın kuzeyinde öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak Özvatan ve Sarız 25, Bünyan, Pınarbaşı ve Tomarsa 26, Akkışla, Felahiye, İncesu ve Sarıoğlan 27, Develi 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 30 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 25, Nevşehir ve Sivas 27, Kırşehir ve Niğde 29 derece ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ise 33 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Anahtar parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Danışmanı görevine atanan İl Başkanı Elvan Öztürk, bundan sonra da mevki, makam ve konum gözetmeksizin bütün makamları millete hizmetin birer vesilesi olarak daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz, dedi. Kayseri'de görev sürelerini tamamlayan garnizon komutanı hava pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak ve 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar Kayseri'ye veda etti. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada "Abdullah Öcalan'a bir mermi ayırdık. Çıkarırsanız öldüreceğiz," demişti. Başkan Coşkun bu sözler sonrası gözaltına alındı. Kayseri'nin Talas ilçesinde 27 yaşındaki Selin Gökhan'ın balkondan atılarak hayatını kaybetmesinin ardından Yeni Parti Kayseri İl Başkanlığı ve Yeni Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanlığı'ndan tepki geldi. Kayseri sporlu futbolculara Sivasspor galibiyeti sonrası bir gün izin verildi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'ye sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yağış etkisini gösterdi ve kentin bazı bölgelerinde su birikintisi oluştu. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram görevine başladı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
9: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
10: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
11: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
12: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının yksonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, ÖSYM Başkanlığına yeniden atandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler bugün saat 17'ye kadar E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda aralarında örgüt elebaşı ve yöneticilerinin de bulunduğu toplam 818 şüphelinin mal varlıklarına el koyulması kararlaştırıldı. Eskişehir merkezli 19-7 internet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 şüpheliden 53'ü tutuklandı. Kırıkkale'de geçen yıl bir apartman dairesinde buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü tutuklandı. Gaziantep'te yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. İstanbul Bayrampaşa'da ise hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı. Ambulanstaki hasta başka bir araçla hastaneye sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İyidere Lojistik Liman Projesi'nde %82 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol, doğalgaz ve maden gelirlerinde Aile ve Gençlik Fonu'na aktarılan kaynağın 21,9 milyar liraya ulaştığını ve 185 binden fazla gencin yuva kurmasına destek verildiğini bildirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır ifadelerini kullandı. Son olarak adli süreçteki çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında yarın akşam Olympic Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe, 17 sezondur hasret kaldığı bu dev organizasyona katılmak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor ile Göztepe 3-3 berabere kalırken Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Batman Petrol Spor evinde Bolu Spor'u 2-0 mağlup etti. Süper Lig ekibinden Çorum FK'da genel koordinatörlük görevine takımın eski teknik direktörlerinden Tahsin Tam getirildi. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu amatör futbolcu lisans ve transfer talimatında yaptığı değişiklikle 18 yaşından küçük futbolcuların yüksek bedeller talep etmesi sebebiyle istemedikleri kulüplerde kalmaya zorlanmasının önüne geçti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Nasıl başardım başlıyor.
4: Ve nasıl başardınız sorusunun cevabı bende hep aynı. Ben değil, biz başardık. Soruyorlar, bir tek kişi bir şey yapabilir mi, gerçekleştirebilir mi? Evet, bir tek kişi çok şeyi gerçekleştirebilir. Mesela vereceğiniz bir eğitim bursu bir çocuğun bütün öğretim hayatını garanti altına alabilir. İki saat konuştuğunuz bir kadın kendi özgüvenini tekrar kazanabilir ve kendi ayakları üzerinde durabilir. Bugün gururla söyleyebilirim ki 50 kasa uçağının dış kanatlarının her yerinde, her aşamasında emeğim ve imzam var. Ama dediğim gibi yine de başarı bir kişinin hayatına dokunabilmek. Ben ne kadar iyi olursam olayım, benim için başarı bir başkasının hayatında izler bırakabilmek.

0: Ben Nilfer Bıçakçıoğlu, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı ve Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Sorumlusuyum. Bugün bana başarılı kadın diyorlar, ben ise kendimi insanların birlikte başarabileceğine inanan bir gönüllü olarak tanımlıyorum. Ve nasıl başardınız sorusunun cevabı bende hep aynı. Ben değil, biz başardık. Soruyorlar, bir tek kişi bir şey yapabilir mi, gerçekleştirebilir mi? Evet, bir tek kişi çok şeyi gerçekleştirebilir. Mesela vereceğiniz bir eğitim bursu, bir çocuğun bütün öğretim hayatını garanti altına alabilir. 2 saat konuştuğunuz bir kadın kendi özgüvenini tekrar kazanabilir ve kendi ayakları üzerinde durabilir. İşte ama bunlar tek tek olduğunda belki bir sonuca varmayabilir ama sivil toplumun gücü bu tek tek olan iyiliklerin belli bir hedefe yöneltilmesidir. Birbirini tanımayan birçok insan aynı hikayenin peşinde aynı hedefe koşar. İşte gerçek dönüşüm de burada başlar. Benimki de tam böyle oldu. Bir gün oturdum ve sordum. Bulunduğum yerde neyi değiştirebilirim? Nasıl bir katkı verebilirim? Tabii sivil toplum demek dünyayı değiştirmek demek değil ama bir kişinin dünyasını değiştirmeye cesaret etmek demek. İşte o zaman o değişen dünya belki bir şehrin, bir mahallenin, bir köyün gelişmesine katkıda bulunabilir. Peki ben kimim? Ben Trabzon'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm, 37 yıldır Kayseri'de yaşıyorum. Kalabalık bir aileye doğdum. Bugünkü iletişim gücüm, farklı insanlarla bir arada olabilme, konuşabilme, ortak hedefe yönelebilme gibi özelliklerimin aileden kaynaklandığını düşünüyorum. Yine empati yapabilirim, bu isim de yüksektir. Çocuklarla ve yaşlılarla çok iyi anlaşırım, tabii merhamet de önemli. Çok başarılı bir okul hayatım oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliğinden mezunum. Aynı üniversitede master'ımı tamamladım. Çalışma hayatımın tamamı 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı'nda geçti. Kasa uçaklarının dış kanat üretimi projesi için işe alındım. Bugün gururla söyleyebilirim ki 50 kasa uçağının dış kanatlarının her yerinde, her aşamasında emeğim ve imzam var. Daha sonra uluslararası projelerde çalıştım ve sistem geliştirme faaliyetlerine katıldım. Emekli olduktan sonra sivil toplum hayatına katılmaya karar verdim. Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi'nde 10 yıldır gönüllü olarak çalışıyorum. Türk Kadınlar Birliği Cumhuriyet tarihiyle yaşıt bir dernek. Kadın hak temelli olarak çalışıyor. Ben kendi ailemde bile kuşaklar boyunca kadınların haklarını kullanmakta farklılıklar yaşadıklarını gördüm. Ben annemden daha çok hakka erişebildim. Kardeşim benden, kızlarım da hepimizden. Ama hala Türkiye'de sosyal, ekonomik ve siyasal anlamda kadınlar için birçok engel var ve kadına şiddet ve kadın cinayetleri de cabası. Dolayısıyla ben bunu sadece bir tercih olarak değil, toplumsal bir sorumluluk olarak görüyorum ve kadın hak temelli olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Öte yandan Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı gönüllüsüyüm 5 yıldır ve 2 yıldır da bunun il sorumluluğunu yapıyorum. Vakfımız daha çok kırsalın gelişmesini, onun için de güçlendirilmesi gerektiğini düşünen bir vakıf. Dolayısıyla ben de hani kalkınmanın sadece şehirden değil, kırsaldan da başlaması gerektiğini düşünüyorum ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Kayseri Kent Konseyi'nde Kadın Çalışma Grubu üyesiyim ve tarih ve sanat gönüllüsüyüm. Bütün bu sivil toplum çalışmaları benim kendimi geliştirmemde çok etkili oldu. Yaptığım her projede yeni bir şeyler öğrenmem gerekti. Bunun için kitaplar getirttim, kütüphanelere gittim, bilgisayarda çalışmalar yaptım, yapay zekayı kullandım, seminerlere, çalıştaylara, konferanslara katıldım. Birebir uzmanlarla karşılıklı görüştüm. Bu da beni cesaretlendirdi. Türk Kadınlar Birliği'nin depremzedeler yararına yaptığı bir tiyatro oyununda başrol oyuncularından biriydim. Yine Türk Kadınlar Birliği'nin Cumhuriyet'in 100. yılında bir tiyatro sunu kendim yazdım ve oynadım. Halihazırda Tohumluk Televizyon'da yayınlanmaya devam eden Yüzyılda Yüz Kahraman projesinin de 20 kahramanının hayatını derledim ve kaleme aldım. Bu hiçbir zaman gönüllülük çalışması durağan bir çalışma olmadı benim için. İlçelerden, köylerden gitmekten vakit bulduğum zamanlarda, işte adliyede, meydanda, kadın haklarıyla ilgili seminerde, konferanslardan vakit bulduğum zamanlarda hep evde çalışıyorum ve sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Benim için bu mimalde baktığımızda başarı bir köy çocuğunun kahkahası, kendini iyi hissetmesi, rahat hissetmesi, değerli hissetmesi, bir kadının ben de yaparım demesi, yine kırsaldaki bu kaybolmayı üst tutmuş kültürel mirasımızın tekrar göz önüne çıkması, köklerimize sahip çıkmamız. Ama dediğim gibi yine de başarı bir kişinin hayatına dokunabilmek. Ben ne kadar iyi olursam olayım, benim için başarı bir başkasının hayatında izler bırakabilmek. Çalışma hayatım evet bana bir kariyer sağladı ama hayatımın asıl anlamı emeklilikten sonra yaptığım bu gönüllülük çalışmaları bana bir hayat amacı verdi. İş yerinde çalışırken uçakların uçması için uğraştım. Şimdi sivil toplumda kadınların, çocukların, umutların kanatlanabilmesi için çalışıyorum. Evet, kendi yetkinliklerim var başarılı olmak için ama ben yine birlikteliğin gücüne inanıyorum ve bir takım yerlere ulaşmış insanlardan da umudum herkesin geriye dönüp bakması ve geride bıraktıklarının elini tutması. İnanıyorum ki bu yolda kendileriyle aynı yolu, aynı hedefe yürüyecek insanlarla bir arada olurlar. Ben de bu yollardayım ve benimle birlikteki arkadaşlarımla beraber aynı hedefe doğru yürüyoruz. Yeni hikayeler yazmak üzere.
1: Nasıl başardım sona erdi. Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Her hafta başka bir sanatçımızı ağırladığımız programımızda bugün Kenan Doğulu'yu konuk edeceğiz.

Kenan Doğulu 31 Mayıs 1974 tarihinde Yurda Er ve Serpil Doğulu çiftinin ortanca çocuğu olarak İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi. Kendisi gibi müzisyen olan ağabeyi Ozan Doğulu ve moda tasarım ile ilgilenen kız kardeşi Canan Doğulu ile beraber büyüdü. Sanatla iç içe bir aile ortamında yetişen Doğulu, henüz çocuk yaşlarda müziğe yönelerek ileride Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olacağının sinyallerini verdi.

0: 5 yaşındayken konservatuvarın piyano bölümüne birincilikle giren sanatçı, 6 sene piyano bölümünde eğitim aldı. Hocası Erkan Alpay'dan flüt, Erdem Sökmen'den gitar dersleri gördü. Bu sırada tiyatro eğitimi, çocuk korosunda solistlik ve ritimli sazlar öğrenimini de devam ettirdi. Çok yönlü sanat eğitimi sayesinde yalnızca bir şarkıcı değil, aynı zamanda güçlü bir müzisyen ve sahne sanatçısı olarak yetişti.
1: Sen gittin gideli yar.

0: Gece güneşim düşünmeden söndü.
1: Kültür Koleji'nde lise öğrenimini tamamlayan Doğulu, ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Hester College'da Communication Sertifika programını bitirdi. Ardından Los Angeles'taki Musicians Institute'de yüksek öğrenimine başladı. Daha sonra eğitimine Türkiye'de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde devam etti. Yurt dışında aldığı eğitimler, sanatçının müzikal vizyonunun gelişmesinde ve uluslararası müzik anlayışını yakından tanımasında önemli bir rol oynadı.

0: tek bildiğim.
1: 1990'lı yılların başında Türk pop müziğinin yükseliş dönemine denk gelen kariyer yolculuğunda Kenan Doğulu, genç yaşına rağmen besteciliği, yorumculuğu ve sahne enerjisiyle dikkat çekmeyi başardı. Sanatçının ilk albümü Yaparım Bilirsin, 1993 yılının Eylül ayında yayımlandı ve büyük ilgi gördü. İkinci albümü Sımsıkı Sıkı Sıkı 94 yılının Aralık ayında, Kenan Doğulu 3 albümü ise 96 yılının Temmuz ayında piyasadaki yerini aldı. Bu albümlerle birlikte Doğulu, Türk pop müziğinin yeni jenerasyon yıldızları arasında gösterilmeye başlandı.

Televizyon projelerinde de yer alan sanatçı, farklı alanlarda kendini göstermeye devam etti. 10. Yıl Marşı, 29 Ekim 1997 yılında Kenan Doğulu tarafından yeniden düzenlendi. Cumhuriyet'in en önemli marşlarından birine yaptığı bu modern yorum geniş yankı uyandırdı. Marşın bu düzenlemesinin de yer aldığı Kenan Doğulu 3.5 adlı tekli, 97 yılının Nisan ayında piyasaya sunuldu.

Sanatçı 15 Mart 1999'da Gençlik Marşı'nın yeni düzenlemesinin yer aldığı bir tekli hazırladı. Ağustos 99'da Ben Senin Her Şeyinim adlı albüm piyasaya sunuldu. Ardından 2 yıl sessizliğe bürünen sanatçı 2 Ağustos 2001 yılında Ex Aşkım adlı albümü piyasaya çıkardı. Bu albüm dönemin en çok konuşulan pop çalışmalarından biri oldu. 8 Ekim 2002 yılında Unplugged bir albüm olan Kenan Doğulu 5.5 piyasaya çıktı. Sanatçının canlı performans gücünü ortaya koyan bu çalışma kariyerinde farklı bir sayfa açtı.

24 Haziran 2003'te Demedi Deme adlı albümü çıkaran Kenan Doğulu, 14 Ağustos 2004'te de Buçuklu albümlerine Kenan Doğulu 6.5 albümünü çıkararak bir yenisini daha ekledi. Sürekli yenilenen müzik anlayışı ve farklı projeleriyle dinleyicisinin ilgisini canlı tutmayı başaran Doğulu, son olarak 13 Haziran 2006 yılında Festival adlı albümünü piyasaya sürdü. Albüm 290 bin satarak 2006 yılında en çok satan albümlerden biri oldu. Çakkıdı, Ara Beni Lütfen ve Baş Harfi Ben gibi şarkılarla büyük bir başarı yakalayan albüm, Kenan Doğulu kariyerinin en önemli çalışmalarından biri olarak kabul edildi.

Boğulu 2007 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek üzere Sezen Aksu ve Ozan Doğulu gibi isimlerle çalışmalarına devam etti. 9 Şubat 2007'de Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek şarkının adı Şey Kitap Şekerim olarak açıklandı ve o gün şarkı kamuoyuna sunuldu. 10 Mayıs 2007 günü yapılan yarı finalde finale çıkmaya hak kazandı ve 12 Mayıs 2007 günü finalde 22. sırada yarışarak Eurovision'u 4. sırada tamamladı. Bu sonuç Türkiye'nin yarışmadaki en başarılı dereceleri arasında yer aldı ve bununla birlikte Doğulu'nun uluslararası tanınırlığı da başladı.

Sanatçının 31 Mayıs 2009'da çıkarmayı planladığı Patron adlı albümü 5 Haziran'da müzik marketlerdeki yerini aldı. 6 Temmuz 2012'de Aşka Türlü Şeyler adını verdiği albümüyle yeniden sevenleriyle buluşan Doğulu, 27 Temmuz 2013'te sözleri kendisine, müziği ve düzenlemesi Ozan Doğulu'ya ait olan Kız Sana Hayran adlı şarkısıyla sevenlerine single sundu.

0: Sanatçı 2014 yılında ilk olarak Nisan ayında Manga grubunun Işıkları Söndürseler Bile albümünde yer alan, sözleri Ferman Akgül ve Kenan Doğulu'ya ait olan ve Ferman Akgül'le birlikte seslendirdiği Bize Müsaade Ettim şarkısıyla dinleyiciyle buluştu. Daha sonra Mayıs ayında Kaan Gülsoy ve Romanya'nın ünlü müzik grubu Radio Killer'la düet yaptığı Living It Up adlı bir single çalışması çıkardı. 2014 Haziran ayında sözleri İsra Gülemser'e, müziği ve aranjisi Ozan Doğulu'ya ait ve Ajda Pekkan vokal destekli harika şarkısı piyasaya çıktı.
1: Belki haberin yok,

Kenan Doğulu yalnızca müzik çalışmalarıyla değil, seslendirme projeleriyle de dikkat çekti. Sanatçı, 2011 yılında gösterime giren Hop adlı animasyon filminde E.B. karakterinin seslendirmesini yaptı. Daha sonra 2013 yılında gösterime giren Max Maceraları Dinoterra adlı animasyon filminde Gölgelerin Efendisi karakterini seslendirdi. Besteci, söz yazarı, yorumcu ve prodüktör kimliklerini bir arada taşıyan Kenan Doğulu, 1990'lardan günümüze Türk pop müziğinin en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilmekte. Sanatçı, sahne performansları, hit şarkıları ve uzun soluklu kariyeriyle Türk müzik tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

0: baş harfi ben.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Anahtar parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Danışmanı görevine atanan İl Başkanı Elvan Öztürk, bundan sonra da mevki, makam ve konum gözetmeksizin bütün makamları millete hizmetin birer vesilesi olarak daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz, dedi. Kayseri'de görev sürelerini tamamlayan garnizon komutanı hava pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak ve 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar Kayseri'ye veda etti. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada "Abdullah Öcalan'a bir mermi ayırdık. Çıkarırsanız öldüreceğiz," demişti. Başkan Coşkun bu sözler sonrası gözaltına alındı. Kayseri'nin Talas ilçesinde 27 yaşındaki Selin Gökhan'ın balkondan atılarak hayatını kaybetmesinin ardından Yeni Parti Kayseri İl Başkanlığı ve Yeni Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanlığı'ndan tepki geldi. Kayseri sporlu futbolculara Sivasspor galibiyeti sonrası bir gün izin verildi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'ye sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yağış etkisini gösterdi ve kentin bazı bölgelerinde su birikintisi oluştu. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram görevine başladı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
7: Böyle ayrılık
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Selen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının yksonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, ÖSYM Başkanlığı'na yeniden atandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler bugün saat 17'ye kadar E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda aralarında örgüt elebaşı ve yöneticilerinin de bulunduğu toplam 818 şüphelinin mal varlıklarına el koyulması kararlaştırıldı. Eskişehir merkezi 19-7 internet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 şüpheliden 53'ü tutuklandı. Kırıkkale'de geçen yıl bir apartman dairesinde buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü tutuklandı. Gaziantep'te yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. İstanbul Bayrampaşa'da ise hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı. Ambulanstaki hasta başka bir araçla hastaneye sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İyidere Lojistik Liman Projesi'nde %82 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol, doğalgaz ve maden gelirlerinde Aile ve Gençlik Fonu'na aktarılan kaynağın 21,9 milyar liraya ulaştığını ve 185 binden fazla gencin yuva kurmasına destek verildiğini bildirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır ifadelerini kullandı. Son olarak adli süreçteki çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
4: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında yarın akşam Olympic Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe, 17 sezondur hasret kaldığı bu dev organizasyona katılmak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor ile Göztepe 3-3 berabere kalırken Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Batman Petrol Spor evinde Bolu Spor'u 2-0 mağlup etti. Süper Lig ekibinden Çorum FK'da genel koordinatörlük görevine takımın eski teknik direktörlerinden Tahsin Tam getirildi. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu amatör futbolcu lisans ve transfer talimatında yaptığı değişiklikle 18 yaşından küçük futbolcuların yüksek bedeller talep etmesi sebebiyle istemedikleri kulüplerde kalmaya zorlanmasının önüne geçti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
5: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
6: Coğrafi iz başlıyor.
7: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle...

0: Ki Baozi ve Kore mutfağındaki mandu, mantının farklı kültürlerdeki akraba formları olarak değerlendirilir. Mantının kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, tarihsel veriler bu yemeğin göç yolları boyunca şekillendiğini göstermektedir. Hamurun içine et koymak, göçebe yaşamın hem pratik hem de besleyici çözümlerinden biridir. Türk ve Moğol topluluklarının İpek yolu üzerindeki hareketleri sırasında mantının kurutulmuş ya da donmuş halde taşındığı, bu sayede uzun yolculuklarda kolayca tüketilebildiği bilinmektedir. Anadolu'ya ulaştıktan sonra mantı, farklı bölgelerde çeşitli biçimler kazanmıştır. Ancak Kayseri'de bu yemek, yalnızca bir tarif olarak değil, belirli ölçüler, teknikler ve sunum anlayışıyla tanımlanan yerleşik bir mutfak kimliğine dönüşmüştür. Kayseri mantısını ayırt eden temel özellikler, hamurun inceliği, mantı tanelerinin küçüklüğü ve iç harcın dengeli oranıdır. Kayseri mutfağında mantı yapımı, bireysel bir uğraştan çok kolektif bir üretim süreci olarak görülür. Bu yemek, çoğunlukla bayram öncelerinde, düğün hazırlıklarında ve kalabalık misafirler için hazırlanır. Mantının tek kişiyle değil, birden fazla elin emeğiyle yapılması, onu sosyal bir pratik haline getirir. Yapım süreci hamurla başlar. Hamur yoğrulduktan sonra dinlendirilir. Bu aşama, istenen inceliğin sağlanabilmesi için gereklidir. Açılan hamurun kalınlığı ölçü aletleriyle değil, deneyimle belirlenir. Bu bilgi, yazılı tariflerden çok sözlü aktarım yoluyla kuşaktan kuşağa taşınır. Hamur karelere ayrılır ve her parça dikkatle kapatılır. İç harç genellikle kıyma ve tuzdan oluşur. Baharat kullanımı sınırlıdır. Amaç, aromayı bastırmak değil, hamur ve et arasında dengeli bir tat ilişkisi kurmaktır. Mantı tanelerinin küçük olması, estetik bir tercih olmanın ötesinde, Kayseri mutfağında ustalık göstergesi olarak kabul edilir. Halk arasında yaygın olan, bir kaşığa 40 mantı sığmalı ifadesi, bu anlayışın özlü bir anlatımıdır. Mantılar ya taze olarak pişirilir ya da kış ayları için saklanır. Bu durum, Kayseri mutfağının yalnızca günü değil, geleceği de gösteren yapısını yansıtır. Pişirme aşamasında mantı yavaşça kaynatılır. Ardından sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızartılmış sosla servis edilir. Kayseri'de mantı, misafire verilen değerin somut bir göstergesi olarak görülür. Bu nedenle Kayseri mantısı, 2009 yılında coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu tescil, yalnızca ürünün adını değil, yapım tekniğini, ölçüyü ve kültürel sürekliliği koruma altına alır. Kayseri mantısı farklı coğrafyalarda üretilebilir. Ancak aynı yöntemle, aynı sabırla ve aynı toplumsal bağlam içinde yapılmadığında, Kayseri'deki anlamını tam olarak taşımaz. Bir kaşık Kayseri mantısı, yalnızca bir tat değil, ortak emek, paylaşılan zaman ve kuşaklar boyunca aktarılan bir mutfak bilgisinin ifadesidir. Burası coğrafyayız. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneğe yaslanan, emeği ön plana çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür anlatır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Coğrafi iz sona erdi.
2: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
3: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Filipinlerin güneyindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 9 kişi ise yaralandı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6.438'e yükseldi. Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo, rekorlarla dolu kariyerinin ardından profesyonel futbolculuk hayatındaki son dönemine girdiğinin mesajını verdi. ABD'de yapılan bir araştırma, dünyaca ünlü müzisyenlerin albüm çıkardığı günlerde ölümlü trafik kazalarında belirgin bir artış yaşandığını ortaya koydu. Belçika'da restoranda çalışmasını yürüten 8 işçi, bir binanın temelinde yaklaşık 9 milyon değerinde altın külçe ve madeni para buldu. İngiliz şirketleri tarafından üretilen insansız hava araçlarının ilk kez Rusya topraklarındaki hedeflerini vurmak için kullanıldığına dair haberlerin ardından Moskova yönetimi Londra'yı uyardı. ABD

0: Cumhurbaşkanı Donald Trump, İran ile bir barış anlaşmasına varılması konusunda şüphelerini dile getirirken, Tahran yönetimi yeni bir askeri tehditte bulundu. Trump, pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın gerekli gördüğü şartları içeren bir anlaşmaya yanaşmayacağını ifade etti. Norveç Kralı 5. Harald hastaneye kaldırıldı ve 2 hafta süreyle hastalık iznine ayrıldı. Norveç Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada 89 yaşında Harald'ın vücudundaki sıvı birikimi nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Güne düşüşle başlayan gram altın 6770 lira seviyesinden işlem görüyor. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik riskler, ons altındaki düşüşle birlikte yurt içinde altın fiyatlamalarında etkili oluyor. Yeni eğitim yılı öncesinde kırtasiyeden servise, üniformadan okul çantasına kadar birçok kalemde fiyatlar yükseldi. Bazı servis güzergahlarında yıllık maliyet 90.000 TL'yi aşarken temel kırtasiye ve üniforma giderleri de 5.000 TL'ye geçiyor. Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim, artan petrol fiyatları ve yükselen tahvil getirilerinin oluşturduğu risklerle negatif seyrediyor. Ferrari'nin tamamen elektrikli ilk modeli Lugia'nın özel tasarımı açık artırmada 40 milyon dolara satılarak şimdiye kadar satılan en pahalı yeni otomobil rekorunu kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, mobil hizmetlerde abone sayısının yılın birinci çeyreği sonu itibariyle 86 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığının ise %100,3'e yükseldiğini belirterek, bu dönemde taşınan 3,5 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısının 218.239.274'e ulaştığını söyledi. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 7 ayında 282 bin firmayı ve 34 milyon ürünü denetledi. Denetimler sonucunda piyasa dengesini bozan işletmelere toplam 1 milyar 874 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamındaki mikro ihracat kargolarının havayolu transit süreçlerini basitleştirecek düzenleme bugün hayata geçiriliyor. Aile müessesesinin desteklenmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından aktarılan tutar 21,9 milyar lirayı buldu. Trafiğe Temmuz'da 207.508 aracın kaydı yapılırken 6.174 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 201.384 arttı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için kullanılan Odessa ve İzmail limanlarını vurduklarını duyurdu. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 92 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 48 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.661 liradan, çeyrek altın ise 10.913 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, Sivas'ın kuzeyinde öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak Özvatan ve Sarız 25, Bünyan, Pınarbaşı ve Tomarsa 26, Akkışla, Felahiye, İncesu ve Sarıoğlan 27, Develi 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 30 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 25, Nevşehir ve Sivas 27, Kırşehir ve Niğde 29 derece ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ise 33 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay projesi kapsamında takvimin netleştiğini belirterek, kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi, TürkSat 4A uydusuna geçildi. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. ABD'de Kaliforniya ve New York'un da aralarında bulunduğu 30 eyaletin Meta'ya açtığı çocuk gizliliği davasında duruşmalar başlıyor. Dava sonucunda Instagram ve Facebook platformlarında köklü değişiklikler yapılması isteniyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Türkiye ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı.
0: Dijital Manşet.
2: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
3: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin tam da göbeğinde olup yanından defalarca geçtiğiniz Han Camisi'nin önündeyiz. Peki bu camiye neden Han Camisi denildiğini hiç merak ettiniz mi?
4: Kayseri'nin kadim taşları arasında zamanın izlerini en derin biçimde taşıyan yapılardan biri yükselir. Han Camii. İlk bakışta sade, hatta suskun görünen bu yapı, aslında yüzyılların biriktirdiği hikayeleri içinde saklayan bir hafıza mekanıdır. Onu anlamak yalnızca bir camiyi değil, bir dönüşümü, bir şehrin büyümesini ve mimarinin sessiz dilini okumak demektir. Han Camii'nin en dikkat çekici yönü kesinliklerden çok ihtimallerle çevrili olmasıdır. Ne onu yaptıranın adı kesindir ne de inşa edildiği tarih. Üzerinde bir kitabe de yoktur. Bir vakfiye kaydıyla da konuşmaz. Fakat hemen yanı başında yükselen kümbet bize biraz olsun fısıldar. 12. yüzyılın sonlarında burada güçlü bir irade, bir emir, bir iz bırakmıştır. Emir Cemalettin Tanrı vermiş. Belki bu caminin de banisidir, belki de değildir. Ama kesin olan şu ki bu mekan o çağın ruhunu taşımaktadır. Aslında mesele ise şudur. Bu yapı gerçekten bir cami olarak mı doğdu? Yoksa önce bir han mıydı? İşte Han Camii'ni sıradan bir yapı olmaktan çıkaran soru tam da budur. Planına baktığımızda uzunlamasına uzanan sahınları, tonozlerle örtülü geniş mekanı ve kubbesiz yapısıyla klasik Selçuklu camilerinden ayrılır. Daha çok yolcuların konakladığı, ticaretin nabzının attığı hanlara benzer. Bir başka ifade ile şehir sur kapıları kapandığında gece gelen yolcuları ağırlamış, tüccarlar burada dinlenmiş, gecenin sessizliğinde yol hikayeleri anlatılmıştır bu han içinde. Sonra bir gün şehir büyümüş, surlar aşılmış ve bu yapı artık şehrin dışında değil, içinde kalmıştır. İşte o zaman mekanın kaderi değişmiştir. Hanın güneye bakan giriş kapısı kapanmış, yerine bir mihrap açılmıştır. Orta alanın yüksekliğine karşı yanlara doğru alçaklaşan tonozler bu kısımların aslında konaklama mekanları olduğunun göstergesidir. Yön değişmiş, anlam değişmiş ama taşlar yerinde kalmıştır. Artık burası bir konaklama yeri değil, bir ibadet mekanıdır. İnsanlar burada dinlenmek için değil, huzur bulmak için durmaktadır. Bu dönüşüm sadece bir mimari değişim değildir. Aynı zamanda bir zihniyetin, bir toplumun değişimidir. Handan camiye dönüşen bu yapı bize şunu gösterir. Mekanlar sabit değildir. Zamanla yeni anlamlar kazanır. Han Camii bu anlamda Anadolu'nun en erken yeniden işlevlendirme örneklerinden biridir. İçeriye girdiğinizde sizi karşılayan şey gösterişli süslemeler değil, sade ama güçlü bir mekan duygusudur. Tonözlerin altında yankılanan ses geçmişin izlerini bugüne taşır. Bu yapı görkemiyle değil, sürekliliğiyle etkiler. Çünkü o bir dönemin değil, birden fazla dönemin tanığıdır. Han Camii'ni anlamak, Kayseri'yi anlamaktır. Çünkü Kayseri, tarih boyunca ticaretin, yolların, karşılaşmaların şehri olmuştur. Bu camide tam olarak bu kimliğin mimari bir yansımasıdır. Önce ticaretin hizmetinde, sonra ibadetin merkezinde ama her zaman insanın hayatında.
3: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında daha önceden han olarak kullanıldığı için kıble tarafında eyvanlar bulunan Han Camii'ni artık çok daha iyi biliyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.
2: Sanma acıtmaz dünya seni o kafeste. Her gün aynı tebessüm, her gün aynı beste. Küçük sarhoş musun? Kaçılacak yerin

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: Kent'te. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul kanunun yayınlanması ile birlikte kurulmuştur. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi gazetede yayınlanan çerçeve yasaya ilişkin Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açılmıştır dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediye seçimlerinde yaşananlara ilişkin herkesin en önce bu kimlik altında bu sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra da hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarınsa 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerse Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk koruma kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz dedi. Nişasta bazı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satışı sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evrakı el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü arasında oynanan maç öncesi 5715 lira değerindeki biletleri 15.000 liraya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını duyurdu. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün çarampöre devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4 ağır 10 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir denildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
3: Radyo Radar 91.8.

Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda 2015 yılının ikinci bölümü programıyla karşınızda olacağız.

6 Ağustos 2015. Kırım ile Zonguldak arasında Ro-Ro tipi gemilerle seferler başladı. 8 Ağustos 2015. Ankara'daki Osmanlı Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa maçında Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, kupanın 14. kez sahibi oldu. 10 Ağustos 2015. DHKPC mensubu iki kadın, ABD konsolosluğuna saldırı düzenledi. 13 Ağustos 2015. AK Parti ile CHP arasında gerçekleştirilen koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

metre ve 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede şampiyon olan Aslı Çakır Alptekin'in altın madalyaları doping yaptığı gerekçesiyle geri alındı. Madalyalar aynı yarışmada ikinci olan Gamze Bulut'a verildi.

19 Ağustos 2011. Ankara'da düzenlenen 23 yaş altı Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, final maçında ev sahibi Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalyayı kazandı. 20 Ağustos 2015. Siirt'in Şirvan ile Pervari ilçeleri arasında devriye görevi yapan zırhlı askeri araç, yola döşenen mayınların uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 8 askerimiz şehit oldu. 25 Ağustos 2015. 7 Haziran seçimlerinden sonra anayasada belirtilen hükümeti kurmak için tanınan 45 günün dolması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmet Yılmaz'la görüşerek seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bu kararın ardından Erdoğan, mecliste en fazla milletvekiline sahip olan AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na seçim hükümeti kurma görevini verdi.

27 Ağustos 2015. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, 5 frekans bandında 18 paket için düzenlediği 4.5G ihalesi, KDV hariç toplam 3 milyar 356 milyon euro bedelle sonuçlandı. 29 Ağustos 2015. Türkiye Görme Engelliler Milli Futbol Takımı, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Rusya'yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 30 Ağustos 2015. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 12 atletle katılan Türkiye, 41. sırada yer aldı.

4 Eylül 2015. Hükümete silahlı kuvvetlerin sınır ötesi harekat ve sınır dışına asker gönderme yetkisi veren tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 6 Eylül 2015. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde PKK'lılar tarafından yerleştirilen bombalar patlatıldı. Olayda 17 asker şehit oldu. Bu olaydan sonra ülkede geniş çaplı protestolar başladı. 7 Eylül 2015. Türkiye Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası final maçında Büyük Britanya'ya 87-66 yenilerek Avrupa ikincisi oldu. 12 Eylül 2015. Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla toplamda kazandıkları 6 madalya sonucunda şampiyonayı 3. sırada tamamladı.

12 Eylül 2015. Ahmet Davutoğlu, Ankara Arena'da gerçekleştirilen AK Parti 5. Olağan Kongresi'nde 1353 oyla ikinci kez genel başkan seçildi. 16 Eylül 2015. İspanya'da düzenlenen sualtı hokey gençler dünya şampiyonası finalinde Avustralya'yı 3-1 yenen Türkiye genç milli takımı dünya şampiyonu oldu. 22 Eylül 2015. 63. Türkiye hükümetinde Halkların Demokratik Partisi'nden yer alan Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca ve Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan görevlerinden istifa etti. Boşalan hükümet üyelerinden Avrupa Birliği Bakanlığı'na Beril Dedeoğlu, Kalkınma Bakanlığı'na ise Cüneyt Düzyol atandı. 30 Eylül 2015. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimler öncesi seçim beyannamesini Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda açıkladı. 1 Ekim 2015, Ankara'nın Cebeci semtinde freni boşalan belediye otobüsü durağa çarptı. Olayda 12 kişi hayatını kaybetti.

0: aşk ateşi.
1: 10 Ekim 2015. Ankara'da düzenlenen Emek Barış Demokrasi mitinginde iki ayrı patlama meydana geldi. Patlamalarda 109 kişi hayatını yitirdi, 48'i ağır, 246 kişi de yaralandı. 15 Ekim 2015. Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 52-48 yenerek kupanın ilk kez sahibi oldu. 16 Ekim 2015. TürkSat 4B uydusu Kazakistan Baykonur uzay üssünden başarıyla fırlatıldı. Fırlatmadan 12 gün sonra 28 Ekim tarihinde uydunun yörüngeye yerleştiği açıklandı. 17 Ekim 2015. Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su götürme projesi açılışı yapıldı. 1 Kasım 2015. Türkiye'de gerçekleştirilen seçimlerde Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi oyların %49,50'sini alarak birinci parti oldu ve 550 sandalyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 317 sandalyeyi kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi ise %25,32 ile ikinci parti oldu.

15 Kasım 2015. 2015 G20 zirvesi Antalya'da düzenlendi. 16 Kasım 2015. 35. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Richard Chelimo, kadınlarda ise Etiyopyalı Amen Gobene kazandı. 17 Kasım 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 26. dönem milletvekilleri yemin töreni gerçekleştirildi. Törende Leyla Zana'nın yemin metnini tam olarak okumaması üzerine karışıklık çıktı. 24 Kasım 2015. Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24M tipi uçağın sınır ihlali gerçekleştirdiği iddiasıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçağı tarafından düşürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı ise uçağın Türk hava sahasını ihlal etmediğini savundu. 13 Aralık 2015. Hanukka Bayramı, Türkiye tarihinde devlet tarafından ilk kez kutlandı. 14 Aralık 2015. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 5 Kasım 2013 tarihinden sonra ilk kez müzakere başlığı açıldı. 23 Aralık 2015. Sabiha Gökçen Havalimanı'na düzenlenen saldırı sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. 30 Aralık 2015. Sine 5 televizyon kanalı yayın hayatına son verdi.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Güne düşüşle başlayan gram altın 6770 lira seviyesinden işlem görüyor. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik riskler, ons altındaki düşüşle birlikte yurt içinde altın fiyatlamalarında etkili oluyor. Yeni eğitim yılı öncesinde kırtasiyeden servise, üniformadan okul çantasına kadar birçok kalemde fiyatlar yükseldi. Bazı servis güzergahlarında yıllık maliyet 90.000 TL'yi aşarken temel kırtasiye ve üniforma giderleri de 5.000 TL'ye geçiyor. Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim, artan petrol fiyatları ve yükselen tahvil getirilerinin oluşturduğu risklerle negatif seyrediyor. Ferrari'nin tamamen elektrikli ilk modeli Lugia'nın özel tasarımı açık artırmada 40 milyon dolara satılarak şimdiye kadar satılan en pahalı yeni otomobil rekorunu kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, mobil hizmetlerde abone sayısının yılın birinci çeyreği sonu itibariyle 86 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığının ise %100,3'e yükseldiğini belirterek, bu dönemde taşınan 3,5 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısının 218.239.274'e ulaştığını söyledi. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 7 ayında 282 bin firmayı ve 34 milyon ürünü denetledi. Denetimler sonucunda piyasa dengesini bozan işletmelere toplam 1 milyar 874 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamındaki mikro ihracat kargolarının havayolu transit süreçlerini basitleştirecek düzenleme bugün hayata geçiriliyor. Aile müessesesinin desteklenmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından aktarılan tutar 21,9 milyar lirayı buldu. Trafiğe Temmuz'da 207.508 aracın kaydı yapılırken 6.174 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 201.384 arttı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için kullanılan Odessa ve İzmail limanlarını vurduklarını duyurdu. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 92 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 48 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.661 liradan, çeyrek altın ise 10.913 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, Sivas'ın kuzeyinde öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak Özvatan ve Sarız 25, Bünyan, Pınarbaşı ve Tomarsa 26, Akkışla, Felahiye, İncesu ve Sarıoğlan 27, Develi 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 30 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 25, Nevşehir ve Sivas 27, Kırşehir ve Niğde 29 derece ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ise 33 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, dün yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngörüldüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuyla ilgili şunları söyledi.
4: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
3: YKS sınavının yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açıklamalarda bulunarak YKS'de tercihini Kayseri'den yana kullanan genç kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı görevine atanan İl Başkanı Elvan Öztürk, bundan sonra da mevki, makam ve konum gözetmeksizin bütün makamları millete hizmetin birer vesilesi bilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz dedi. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklama sonrası gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Rabia Nur Coşkun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından kaldırım işgallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Tabela, sandalye, kırlangıç levhası gibi işgale sebebiyet veren ve izinsiz konulan materyaller toplandı. Melik Gazi Kayseri basketbolda gelecek sezon forma giyecek sporcular ve teknik heyet sağlık kontrolünden geçti. Cumhuriyet Halk Partisi 25, 26 ve 27. dönem Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın babası Abdullah Arık hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yürütülen asfalt yapım çalışmaları nedeniyle Kadir Has Bulvarı'ndan Mimar Sinan gidiş istikametinde Şehitler 1 Caddesi ile Malazgirt Bulvarı kesişimleri arasındaki bölüm taşı trafiğine kapatılacağını duyurdu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, kum smoğla uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Smoğla AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smoğla gelmek için bahaneniz çok.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: Meslekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352-336-2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul kanunun yayınlanması ile birlikte kurulmuştur. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi gazetede yayınlanan çerçeve yasaya ilişkin Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açılmıştır dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediye seçimlerinde yaşananlara ilişkin herkesin en önce bu kimlik altında bu sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra da hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtların ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerse Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz dedi. Nişasta bazı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satışı sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evrakı el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü arasında oynanan maç öncesi 5.715 lira değerindeki biletleri 15.000 liraya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını duyurdu. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün çarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4 ağır 10 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir denildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
7: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Emir Çoban'ın hikayesini konu alıyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en çalkantılı dönemlerinden birinde Erciyes Dağı'nın eteklerinde adı bugün hala yaşayan bir emir yükselmişti. Emir Çoban. Halk arasında Şeyh Çoban olarak bilinen bu devlet adamı yalnızca savaş meydanlarındaki yiğitliğiyle değil, inşa ettirdiği eserlerle de hafızalarda yer etti. Onun adı ilk kez 1279 yılında tarihe Cimri isyanı olarak geçen büyük karışıklıkta öne çıktı. Sahte Selçuklu Sultanı olarak ortaya çıkan Alaaddin Siyavuş'a karşı Sultan 3. Gıyasettin Keyüsrev'in yanında yer aldı. Savaş meydanında üstün başarı gösterdi. İsyancıların elebaşı Siyavuş'u esir alıp bizzat sultanın huzuruna getirdi. Bu olay Emir Çoban'ın devlet nezdinde ne kadar güvenilir ve güçlü bir isim olduğunu bir kez daha kanıtladı. Selçuklu tarihçisi İbni Bibi onun adını farklı şekillerde kayda geçirmiştir. Kısaltılmış Selçukname'de Çoban Cemal olarak anılırken tam tercümesine daha ihtişamlı bir ünvanla geçer. Emirlerin ve seçkinlerin efendisi Emir-i Meclis Karahisarlı Cemalettin Ebubekir. Buradaki Karahisar'ın günümüzde Yeşilisar'a karşılık gelen Develi Karahisar olması muhtemeldir. Ama Emir Çoban'ı asıl unutulmaz kılan Erciyes'in Sarp Kayalıkları arasında yaptırdığı türbedir. Şeyh Çaban Köyü ile Kulpak Köyü arasında köylülerin Evliya Dağı dediği yüksek bir tepede yükselen bu yapı ziyaret eden herkese hayrete düşürür. Çünkü böylesine zor bir coğrafyada malzemenin oraya nasıl taşınıp böylesine görkemli bir türbenin inşa edildiği hala akılları zorlar. Türbe, klasik Selçuklu üslubunu yansıtır. Kesme taşlarla yapılmış, doğu-batı doğrultusunda uzanan sivri tonozuyla dikkat çeker. Güney duvarındaki mihrap nişi zarif yuvarlak kemerle son bulur. Etrafındaki rozetler ve bordürlerle süslenmiştir. Doğu penceresi ise adeta taş işçiliğinin şaheseridir. Delikli taş kafes, yarım yıldızlar ve palmet motifleriyle bezenmiştir. Bugün türbenin dış cephesi zamanın ve sert dağ ikliminin etkisiyle bozulmuş olsa da hala görkemini korur. Türbenin içinde 3 mezar bulunmaktadır. Ayrıca kitabelerden birinde şu ifadeler yer alır. Bu kabrin imarı Kılıç Arslan'ın oğlu Büyük Sultan Fatih Gıyasettin Keyüsrev'in günlerinde Emir Çoban tarafından emredildi. Sene 680. Emir Çoban'ın yaptırdığı bu türbe yalnızca bir mezar değil, aynı zamanda bir zaviye olarak da kullanılmıştır. Osmanlı arşiv kayıtlarında da Kulpak Köyünde Şeyh Çoban Zaviyesi olarak anılır. Hatta çevredeki bazı türbeler gibi burası da bir dönem dervişlerin ve yolcuların uğrak noktası olmuştur. Bugün halk türbeye hala Evliya adını verir. Zaman zaman başka isimlerle anılsa da bölge insanı onun gerçek sahibinin Emir Çoban olduğuna inanır. 1282 yılına ait kitabe bize şunu söyler. Emir Çoban sadece bir komutan değil, aynı zamanda inançla yoğrulmuş bir devlet adamıydı. O dağların zirvesine adını kazımış, asırlar geçse de izleri silinmemiştir. Ve şimdi Erciyes'in sert rüzgarları arasında yükselen o taş yapının önünde durup gözlerinizi kapadığınızda belki de hala onun adımlarını, kılıcının parıltısını ve duasının yankısını hissedebilirsiniz. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Sağlık Rehberi.
8: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışında 143.887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu, 2.510.018 organ ve dokunun bağışlandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kendi kalp akciğer pompamızı Aselsan'la beraber yaptık. O cihaz olmadan kalp ameliyatları yapılamaz. Şimdi onu hastalarda kullanmaya başladık. Bir ay evvel başladık ve sene sonu itibariyle seri üretimine geçeceğiz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl Temmuz'da Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alınan 5 immünoterapi ilacından bir yılda 40 bin kanser hastasının faydalandığını belirtti. Diş hekimine yapılan bir ziyaret dişlerin durumundan çok daha fazlasını ortaya koyabilir. Alınan bulgular gelecekteki tip 2 diyabet riskine dair önemli ipuçlar taşıyor. Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2325'e yükseldi. Kümes verilerine göre bu tablo 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgındaki can kaybını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını oldu. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı yeni ABD toprağı şeklinde gösteren paylaşımına tepki göstererek Trump'ın boğaza ilişkin yanılgısının yakında düzeleceğini ifade etti. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.400'e yükseldi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü, ateşkese rağmen İsrail'in hafta sonu Lübnan'ın güneyine düzenlediği yeni hava saldırılarının yüzlerce ailenin güvenlik arayışıyla kuzeye doğru kaçmasıyla yeni bir yerinden edilme dalgasını tetiklediğini belirtti. Rusya'nın Bakü Büyükelçisi, Rus medyasının Azerbaycan halkı ve ülke yönetimi aleyhinde provokatif, tehditkar ve şiddet içerikli yayınlar nedeniyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında işgal altında

0: üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Güne düşüşle başlayan gram altın 6770 lira seviyesinden işlem görüyor. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik riskler, ons altındaki düşüşle birlikte yurt içinde altın fiyatlamalarında etkili oluyor. Yeni eğitim yılı öncesinde kırtasiyeden serviste, üniformadan okul çantasına kadar birçok kalemde fiyatlar yükseldi. Bazı servis güzergahlarında yıllık maliyet 90.000 TL'yi aşarken temel kırtasiye ve üniforma giderleri de 5.000 TL'ye geçiyor. Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim, artan petrol fiyatları ve yükselen tahvil getirilerinin oluşturduğu risklerle negatif seyrediyor. Ferrari'nin tamamen elektrikli ilk modeli Lugia'nın özel tasarımı açık artırmada 40 milyon dolara satılarak şimdiye kadar satılan en pahalı yeni otomobil rekorunu kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, mobil hizmetlerde abone sayısının yılın birinci çeyreği sonu itibariyle 86 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığının ise %100,3'e yükseldiğini belirterek, bu dönemde taşınan 3,5 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısının 218 milyon 239 bin 274'e ulaştığını söyledi. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 7 ayında 282 bin firmayı ve 34 milyon ürünü denetledi. Denetimler sonucunda piyasa dengesini bozan işletmelere toplam 1 milyar 874 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamındaki mikro ihracat kargolarının havayolu transit süreçlerini basitleştirecek düzenleme bugün hayata geçiriliyor. Aile müessesesinin desteklenmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından aktarılan tutar 21,9 milyar lirayı buldu. Trafiğe Temmuz'da 207.508 aracın kaydı yapılırken 6.174 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 201.384 arttı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için kullanılan Odessa ve İzmail limanlarını vurduklarını duyurdu. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 92 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 48 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.661 liradan, çeyrek altın ise 10.913 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, Sivas'ın kuzeyinde öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak Özvatan ve Sarız 25, Bünyan, Pınarbaşı ve Tomarsa 26, Akkışla, Felahiye, İncesu ve Sarıoğlan 27, Develi 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 30 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 25, Nevşehir ve Sivas 27, Kırşehir ve Niğde 29 derece ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ise 33 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Aa,
3: ne?
4: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
1: Aa.
5: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
6: İlk bakışta müzikle matematik birbirine hiç benzemez gibi durur. Biri la la la, diğeri x kare artı y kare ama işin içine biraz girince şunu fark edersiniz, bu ikili aslında yıllardır gizli gizli takılıyor. Müzikte duyduğumuz sesler, ritimler, armoniler falan var ya, onların arkasından resmen sayılar çıkıyor. Yani kulağımıza hoş gelen şeyler, matematiğin ben buradayım deme şekli. Antik çağda yaşayan bazı filozoflar müziği öyle ciddiye almışlar ki bu iş sadece eğlence değil, evrenin düzeni demişler. Mesela Pisagor, telli çalgılarda bazı seslerin neden uyumlu hale geldiğini çözmüş. Oktav eşittir 2 bölü 1, 5 ile eşittir 3 bölü 2 falan. Basically demiş ki, arkadaşlar kulağımıza hoş gelen şeyler basit kesirlerden ibaret. Pisagorculara göre bu oranlar yalnızca sesle ilgili değil, insanın ruhunu da etkiliyor. Yani yanlış müzik dinlersen ruh halin sapıtabilir. Doğru müzikle ise iç huzur artı 2 alırsın. Platon da bu fikri sevmiş. Ona göre müzik karakter eğitiminin temel taşlarından biri. Çünkü matematik var, oran var, düzen var. Orta çağda ise müzik resmen matematiğin yanına oturtulmuş. Aritmetik, geometri, astronomi ve müzik. Evet müzik, sanat mı bu dememişler. Direkt bilim klasmanına koymuşlar. Johann Sebastian Bach var ya, hani müziği duyunca bu adam ne içmiş dediğimiz türden eserler yapan. İşte onun müziği matematikçilerin bile ilgisini çekmiş. Öyle ki bazı matematikçiler Bach'ı formül gibi incelemiş. Hatta çok meşhur bir laf vardır ki, müzik ruhun farkında olmadan matematik yapmasıdır. Yani beynin gizli gizli hesap yapıyor. Sen sadece ne güzel parça diyorsun. Mozart da boş durmamış. Zar atarak beste yapılan bir oyun icat etmiş. Cidden zar atıyorsun. Hangi ölçü gelecek belli oluyor. Random ama kontrollü. Matematik sevenler için tam sanat ihtimal paketi. Xenakis diye bir adam var. Hem mühendis hem besteci. Bildiğin matematiksel modellerle müzik yapıyor. Rameau, armoniyi doğal yasalarıyla açıklamaya çalışmış. Messiaen, Boulez hepsi biraz nota, biraz formül kafasında. Leibniz olayı tek bir cümlede özetlemiş. Zaten müzik farkında olmadan yapılan sayma işlemidir. Einstein mı? Adam keman çalıyor. Yani evreni çözen adam boş vakitte bah çalıyor. Tesadüf mü? Hiç sanmıyoruz. Hem matematikçi hem müzisyen olanlar. Evet, bu tip insanlar gerçekten var. Brian May, Kiwi'nin gitaristi ve astrofizik doktoru. Sahneye çıkıp solo atıyor. Sonra galaksileri dönüyor. Mazzola, matematikçi artı caz piyanisti. Akorları integral gibi düşünenlerden. Tom Lehrer, matematikçi, piyanist ve aşırı komik şarkıların yazarı. Art Garfunkel, şarkı söylüyor ama aynı zamanda matematik eğitimi üzerine yüksek lisans yapmış. Peki, matematik müzikte ne işe yarıyor? Ses dediğin şey frekans, yani sayı. Nota eşittir titreşim. Ritim tamamen sayısal. Ölçüler, zamanlar, periyotlar hepsi matematik. Yaratıcılık artı analiz. Müzik sadece duygu değil, denge, simetri, yapı işi de var. Matematik kafası burada devreye giriyor. Enstrüman çalmak sabır ister. Matematik çalışmak da ortak acı noktası. Araştırmalar diyor ki, müzik eğitimi alan öğrencilerin matematik ve fen dersleri genelde daha iyi gidiyor. İyi gitar çalmak, integral çözmeyi dolaylı olarak sağlayabiliyor. Matematik müzikte büyük avantajlar sağlar ama tek başına yetmez. Kulak, pratik, estetik zevk, duygu, yaratıcılık. Bunlar olmadan sadece hesap makinesiyle beste olmuyor. Matematik ve müzik yıllardır iç içe, biri görünmeyen altyapı, diğeri kulağa gelen sonuç gibi. Kimi müzisyenler için matematik, notaların arkasında çalışan sessiz bir mimar. Sen fark etmiyorsun ama bina ayakta duruyorsa sebebi o. Müzik eşittir duygu artı matematik. Ve evet, bazen ruhumuz farkında olmadan integral alıyor.
0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
3: Aa, ne?
4: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
1: Aa.
5: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri-Sivas yolu üzerinde bulunan, ilginç görüntüsüyle oldukça dikkat çeken bu tarihi caminin hikayesini dört dörtlük öğrenmek ister misiniz?
2: Bir garip cami. Garip, tek başına yalnız ve kimsesiz oluşuyla. Garip, verdiği minaresinden başka hiçbir yapısı olmayan bir cami görüntüsüyle. Cami Kayseri-Sivas yolunun 25. kilometresinde hemen yol kenarında olup asıl ismi Barsama iken ismi bir dönem Çavuşağa olarak değiştirilse de yöre halkının tepkileriyle yeniden Barsama ismine kavuştuğu beldededir. Barsama Rumca bir kelime olup yemeklere atılan kekik, nane gibi baharlı bitkilere verilen genel bir isimdir. Barsama ismi tarihte Bizans'ın Antakya valiliği görevinde olan Filaretos'un oğlu olan Barsama ile de görürüz. Babasının yerine geçen Barsama, Antakya'yı kut almış oğlu Süleyman'a kendi rızası ile teslim eden kişidir. Konumuz olan Barsama Camii, Osmanlı dönemi yapılarından olup şimdi Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde 1541 envanter numarası ile kayıtlı olan kitabesinden anlaşıldığı üzere Musa Paşa'nın kızı Memiş Bey'in zevcesi Mahpeyker Hatice Hatun tarafından 1567 yılında yaptırılmıştır. Kitabede adı geçen Musa Paşa'nın tam olarak kimliği bilinmese de Kayseri sancağının da dahil olduğu Karaman bölgesinin valiliğini yapan ve Kayseri'de Kurşunlu Camii'ni inşa ettiren Hacı Ahmet Paşa'nın kardeşi olduğu kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla Mahpeyker Hatice Hatun'un da Kayseri'de vakıfları bulunan Kurşunlu Camii'nin banisi Hacı Ahmet Paşa'nın yeğeni olması ihtimali oldukça yüksektir. Günümüzdeki haliyle Barsama Camii'nin ya da Mahpeyker Hatice Hatun Camii'nin minaresinden başka neredeyse hiçbir yapısı kalmamıştır. Minarede olmasa tam bir virane. Camii olduğunu anlamak bile mümkün olmayacak. Aslında İpek Yolu üzerinde olması açısından yapıldığı dönemdeki konumu ile oldukça önemlidir. Ancak günümüzde ne yazık ki yok olmaya terk edilmiş durumdadır. 1908-1960 yılları arasında Fransız mimar arkeolog aynı zamanda da ressam olan Albert Louis Gabriel tüm Anadolu'yu dolaşarak teker teker tüm Türk yapılarının envanterini çıkarmış, çizimlerini almıştır. 1954 yılında yayımladığı Kayseri Türk Anıtları adlı önemli eserinde Barsama Camii'nin ölçüm ve çizimlerini yapmış, o dönemdeki durumunu kaydedip fotoğraflamıştır. İşte bu bilgiler ışığında Barsama Camii'nin acilen ve en kısa zamanda yeniden ihyası zorunludur. Belde halkı caminin aslına uygun olarak yeniden yapımına güçleri yetmediği ve yetkileri de olmadığı için belde içine 1961 yılında yaptırdıkları yeni caminin duvarına bu eski caminin kitabesinin bir tercümesini yazarak en azından bu tarihi camiyi yaşatmaya çalışmışlardır. Barsama Camii, Kayseri-Sivas Karayolu'nun hemen yol kenarında bu haliyle ne yazık ki bir camiden daha çok bir utanç abidesi gibi dikilmektedir. Lafa söze gelince tarihi, hele hele de Osmanlıcılığı kimseye bırakmayan yetkililer bu nahoş durumun devamının da tek sorumlusudurlar.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında şu andaki durumuyla oldukça ilginç bir görüntü veren kültür mirasımız olan Barsama Camii'ni korumak, kollamak, gerekirse yeniden ihya etmek hepimizin görevidir.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, dün yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngörüldüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
1: YKS sınavının yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açıklamalarda bulunarak YKS'de tercihini Kayseri'den yana kullanan genç kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Anahtar parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı görevine atanan İl Başkanı Elvan Öztürk, bundan sonra da mevki, makam ve konum gözetmeksizin bütün makamları millete hizmetin birer vesilesi bilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz dedi. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklama sonrası gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Rabia Nur Coşkun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından kaldırım işgallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Tabela, sandalye, kırlangıç levhası gibi işgale sebebiyet veren ve izinsiz konulan materyaller toplandı. Melik Gazi Kayseri basketbolda gelecek sezon forma giyecek sporcular ve teknik heyet sağlık kontrolünden geçti. Cumhuriyet Halk Partisi 25, 26 ve 27. dönem Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın babası Abdullah Arık hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yürütülen asfalt yapım çalışmaları nedeniyle Kadir Has Bulvarı'ndan Mimar Sinan gidiş istikametinde Şehitler 1 Caddesi ile Malazgirt Bulvarı kesişimleri arasındaki bölüm taşı trafiğine kapatılacağını duyurdu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
7: Şimdi gözümde canlandılar.
6: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
8: Böyle ayrılık
6: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul kanunun yayınlanması ile birlikte kurulmuştur. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi gazetede yayınlanan çerçeve yasaya ilişkin Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açılmıştır dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediye seçimlerinde yaşananlara ilişkin herkesin en önce bu kimlik altında bu sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra da hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtların ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerse Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk koruma kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz dedi. Nişasta bazı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satışı sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evrakı el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü arasında oynanan maç öncesi 5.715 lira değerindeki biletleri 15.000 liraya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını duyurdu. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün çarampöre devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4 ağır 10 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir denildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Yayın tekrarı.
8: Bir mektup yazdım geleceğe. Canım kızım, canım oğlum, biricik torunuma diye başlayan. Bir mektup yazdım geleceğe. Siz çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz demek için. Bir mektup yazdım geleceğe, kendin olmaktan asla vazgeçme diye. Geleceğe Mektuplar her salı saat 16'da Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
9: Efendim merhabalar, Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programıyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi yayınımıza başlamadan önce şu anda 91.8 Radyo Radar frekansından sesimize kulak veren kıymetli dinleyicilerimizi ve bizleri Radyo Radar, Kayseri Radar, kayserim.net sosyal medya hesaplarından takip eden sevgili dostları en kalbi duygularımıza selamlayarak bu haftaki mektubumuzu yazmaya başlıyoruz. Çok kıymetli bir konuğum var. Yaklaşık 3,5 yıldır Radyo Radar'dayım. Haftada bir geliyorum ama buradaki sıcak karşılamaların, bu güzel yapımların efendime söyleyeyim sorumlusu bir nevi mimarı Bilge Nur kardeşim bize beraber. Bilgeciğim hoş geldin.
10: Hoş bulduk abicim, sen hoş geldin.
9: Evet, aslında bugün güzel bir program olacak kıymetli takipçilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz. Tereciye tere satmak gibi bir şey olacak.
10: Estağfurullah abicim.
9: Burada birbirinden güzel yayınlara imza atan güzel bir insanı konuk almanın da mutluluğu var bende.
10: Estağfurullah.
9: Eminim böyle yayın süremiz içerisinde çok güzel muhabbetlere vesile olacak. Güzel bir program olacak, kaçırmayın diye baştan ikaz ediyoruz.
10: İnşallah, inşallah bakacağız.
9: Bilgeciğim hoş geldin öncelikle. Ben de hoş geldim.
10: Sen de hoş geldin.
9: Ben senin herkese sorduğun ama bir gün sana sorulacağını belki düşünmediğim bir soruyu sorarak başlayayım. Bilge Nur Ülger kimdir?
10: Evet, Bilge Nur Ülger.
9: Evet.
10: İletişim mezunuyum. Evet. Radyo, TV, sinema.
9: Erciyes Üniversitesi.
10: Erciyes Üniversitesi. Okulum güzeldi. Yani teorik bilgileri de çok fazla yüklüyorlar. Fakat daha pratik bir bölüm. Yine de Türkiye sıralamasına bakacak olursak güzel bir okuldu. 30 yaşındayım. Utanmadan söyleyebiliyorum.
9: Göstermiyorsunuz değil mi?
10: 30 yaş güncellememi de aldım. Her şey yolunda. Böyle.
9: Çok güzel.
10: 7 yıldır yaklaşık Kayseradar'da çalışıyorum. Farklı görevlerde yer aldım. Bir de yerelde çalışınca tabii şöyle bir şey oluyor. Her işten biraz anlamak zorundasınız.
9: Evet.
10: Her işi biraz yapmak zorundasınız. Bir de ben tabii liseden bilgisayar çıkışlıyım. O yüzden programlarla da aram çok iyi. Ben aslında öncelikle kurgucu olarak başladım. Kurguda yani programlarla aram daha iyiydi. Devamında ekranda bile olabildi yani.
9: Evet, yok, çok da güzel oldu.
10: Teşekkürler.
9: Zaten medya dünyası malumunuz işte temposu hiç düşmeyen,
10: evet,
9: o koşuşturması hiç bitmeyen ve sürekli kendini yenilemek durumunda olan bir sektör. Ve bu sektörün içerisinde bu işi güzel yapan birisi olarak sormak istiyorum. Bu tempoyu nasıl yönetiyorsun?
10: Bu tempo aslında çok zor yönetiliyor. Şöyle ki çünkü çok hızlı her şey. Gündem çok hızlı, haber çok hızlı, çok da hızlı ilerliyor. Ne demek istiyorum? Şimdi 3 tane iş var atıyorum. 3'ü de öncelikli.
9: Evet.
10: Üçünün de acil yapılması gerekiyor. Evet. Yani siz bu zaman yönetimini ve planlamayı çok doğru yapmalısınız. Neyi öncelikli yapacağınızı, nasıl çalışacağınızı önceden belirlemeniz lazım.
9: Evet.
10: Bu da nasıl oluyor? Bu ilk aşamada biraz bocalayarak oluyor. Yani sen de sorguluyorsun ya, bunların hepsinin yapılması gerekiyor ama benden bir tane var. Yani hepsini yapmak mümkün değil. İlk aşamada da zaten şöyle bir durum var. Yanlış mı yapıyorum? Şuraya eksik mi koydum? Şunu şöyle mi yapacaktık falan filan oluyor ama zamanla bu tecrübeyle onu da oturtabiliyorsun. Ki planlamadığın sürece iş seni sürüklüyor.
9: Ekip çalışması da çok kıymetli tabii bu arada.
10: Çok kıymetli. Şimdi dışarıdan göründüğü kadarıyla bizim ekran yüzümüz birkaç, evet, tane. Hele, evet, bir tanesi var ki. ama arkada 20 kişi, 25 kişi, evet, kocaman bir ekip var. Ve bu tamamen ekip ruhuyla yapılabilecek bir iş. Ekibin de sizinle birlikte aynı ufka bakması gerekiyor.
9: Çok doğru.
10: Yani
9: o motivasyonu sağlamak değil mi Bilge? Yani o motivasyonla alakalı bir şey aslında. Bir taraftan profesyonel bir iş yapıyorsun elbette ama her ne kadar profesyonel bir iş yapıyorsun dahi o ekibin motivasyonunu, sürekliliğini, devamlı kaliteli iş yapmayı, üretkenliği sağlamak bu bir yetenektir diye düşünüyorum.
10: Kesinlikle öyle. Benim ilk yönetici olduğum süreçlerde arkadaşlar hakkını helal etsin. Zor bir süreç yaşadılar. Yani çok zor bir süreç yaşadılar. Yani gerçekten haklarını helal etsinler. O kadar zor bir süreç. Bir süre sonra alışıyorsunuz. Çünkü toplantılarda mesela yani söyleyeceğiniz her şeyi söylüyorsunuz. Sert ve fevri oluyorsunuz. Bu bir aşamada kontrolü ve işin sağlam güvenilirliğini sağlıyor.
9: Evet.
10: Fakat motivasyonu düşen personel çok daha ürkek, çok daha tedirgin çalışıyor, evet, ve bu hiç istemediğimiz bir şey. Çünkü, aynen, biz sürekli hızla yarışıyoruz. Gündem sürekli değişiyor. Her şeyi teyitleyerek, aslında dışarıda da şöyle bir algı var. Ya radar her şeye giriyor. Yok ki öyle bir şey.
9: Evet, evet,
10: öyle bir,
9: evet,
10: şey asla, evet, yok. Yani evet, çünkü bizim için önemli olan tıklanma, takipçi sayısı, etkileşim falan filan değil. Ki şunu da dikkate almak lazım. Birçok haber sayfasında birçok haber yer alıyor. Biz birçoğunu almıyoruz.
11: Doğru.
10: Birçoğunu almıyoruz. Etik değil, ahlaki değil, topluma bir faydası yok diyerek biz bunların hiçbirini tıklanmak için falan almıyoruz.
11: Çok doğru. Benim de bu sizleri tanıdığım süre içerisinde belki en hayran olduğum kısım tam da bu bahsettiğiniz kısım. Çünkü Kayseri'mizde gerçekten Kayseri Radar deyince, Radyo Radar deyince çok farklı bir konuma toplumumuza yer etmiş. Hatta artık sosyal medya hesabıyla nazlanan arkadaşlarımı gördüm. Yani gönderdim de paylaşmadılar falan diye küsüyor. Kendi kendine evet. Küsen insanlar falan gördüm. Ama oradaki etik kuralları, ben buradaki etik kuralları bildiğim için bunu çok güzel buluyorum. Bu da aslında kalitenin yansıması diye düşünüyorum.
10: Ya doğru yerden insani ve vicdani bakmak lazım.
11: Çok doğru.
10: Yani karşımızdaki insana da ya olabilir trafikte hata yapmış olabiliriz. Evet. Yanlış işler yapmış olabiliriz. Yani zaten bize bunları yazan, ben çok sinirleniyorum bu arada da bunları konuşurken. Yani bizde teyitsiz bir iş mümkün değil.
11: Evet.
10: Teyitsiz biz hiçbir işe girmeyiz.
11: Kişisel değil toplumsal mesajların verildiği ve kişisel değil toplumsal olayların ve farkındalıkların işlendiği bir yer olarak görüyorum.
10: Kesinlikle onu da... öyle. Bir de ben birazcık fevri bir insanım biliyorsun.
11: Evet.
10: Yani anında geriliyorum. Ne demek ya teyitsiz diyorum yani. Ne demek teyitsiz? Evet. Biz böyle bir şey yapar mıyız?
11: Evet.
10: Yani.
11: Evet. Ona
10: kendim bir sinirlenemediğim için Ahmet abicim bir sonraki soruya geçelim.
11: Evet. Ya tabii bu sen de bahsettin ya birden fazla sorumlu yaşıyorsun. Bu arada bir tükenmişlik ile sorumluluk duygusu arasında bir denge de sağlamak lazım. Bunu nasıl başarıyorsun?
10: Bu çok zor. Çünkü birkaç ayda başladığınız noktaya dönüyorsunuz. Ne demek? Şimdi benim çalışma şeklime göre bahsedeyim. Benim sezonda 3 tane peak dönemim var.
11: Evet.
10: Şimdi bu dönemlerde buna 2 aylık ya da 1 aylık süreçler. Bana bir şey sormayın. Bana çok uğramayın. Şu an işim var ve kapalıyım yani. Sezonda 3 kez işte sezon başlangıcı. Ramazan'da mesela o 30 günü planlayıp programlıyorsunuz. Bir de yılbaşı var ki böyle herkesin eğlenerek geçirdiği, bizim tüm arşivi taradığımız. Yani tabii zor.
11: Tabii.
10: Oralardan çıktıktan sonra da toparlanma ve üretkenlik daha zor.
11: Evet.
10: Ne demek? Çünkü bu aslında bir fikir işi. Ve sizin de kafanızın da vücudunuzda bir boşaltma ihtiyacı var.
11: Kesinlikle.
10: Ben bunu resim yaparak yapabiliyorum. Yani şöyle mesela bazı insanlar da şunu fark ediyorum, çok fazla oyun oynuyorlar. Aslında dönüp baktığında oyun oynayacak kadar boş bir adam değil. Orada bir boşaltım yapıyor.
11: Bir reset atıyor aslında.
10: Kafasındakini boşaltıyor, o düşünüyor, orada kendini anlatıyor, bir şeyler söylüyor. Bir proje geliştirecek mesela, aslında onu düşünüyor orada.
11: Evet.
10: Mesela ben eskiden oyun oynayan insanlara çok kızardım. Şimdi diyorum ki hayır.
11: O bir reset atıyor, o bir güncelleme atıyor. Yapıyor tabiri caizse kendine. Öyle
10: aynen öyle. Yani. Mesela ben tuvalle çalışıyordum. Artık şimdi dijital ekransız bir tablet aldım. Çok uğraşmaya vaktim olmuyor ama bir resetlemek lazım. Dönem dönem kendine izin vermek lazım. Çünkü bu binanın aslında tamamı stres. Bunu kabul edelim. Evet. Bu bizim hayatlarımıza, ailemize, gelen konuğumuza, misafirimize, hayatımızın her noktasına yansıyor. Birbirimize bile bunu çoğu zaman yansıtıyoruz.
11: Doğru.
10: Ben her sabah geliyorum, o kadar mutlu şen şakrak geliyorum ki yani. Oo, günaydın, günaydın. Sabah geliyor, buralardan çekiyorlar şimdi yani. Haberi görmedin mi diyor yani.
11: Stres başladı.
10: Başlıyor ve bir yerden çekiyor seni.
11: Doğru.
10: Ve bu mümkün değil. Şimdi tamam, bu mesleği yapmadığımızı düşünelim. Sıradan bir vatandaş olduğumuzu düşünelim. Ya vallahi psikolojim bozulur. Psikolojim bozulur.
11: Evet.
10: Yani tamam, iyileştirmeyelim ve olumsuz konuşmayalım. Şimdi ben bunu gözümle

0: tam diyorsun değil mi biraz da? Aslında işte onların da biraz çeki düzen vermesi, toplum inşasında da önemli bir yer. Onların da çeki düzen verilmesi lazım. Bir de sen bunu söyleyince o geldi aklıma. Aslında güzel bir iş ortaya çıkarıldı. Onun işte sevincini yaşarken diğer bir iş başlıyor aslında. Hemen onun telaşı ve heyecanı da başlıyor. Böyle
1: Tabii,
0: değil mi?
1: sürece
0: Yani o
1: hazırlanıyorsun.
0: süreç
1: Tabii,
0: devam ettiği için
1: gelecek.
0: aslında o şeyler işin hazzı çok kısa sürüyordur diye tahmin ediyorum. Ben yani buradaki tempoyu da gördüğüm
1: Ya,
0: için.
1: tabii, kesinlikle öyle, çünkü hazırlık aşaması daha güzel. Siz orada bir projeyi hazırlarken aslında birçok izlediğiniz noktada, mesela ben çok fazla reklam izlerim,
0: Evet.
1: çok fazla belgesel izlerim. Çünkü bu işi yapabiliyorsan, ya haberi dinlesen de olur sadece.
0: Evet.
1: Ben öyle yapıyorum en azından. Çok izlemen gerekiyor. Çok bakman gerekiyor. Yapılan işlere bakman gerekiyor. Bir de ben bunu her zaman söylüyorum. Mesela sosyal medya aslında bir temsil alanı. Ne demek? Bu hep verdiğim bir örnek olduğu için söyleyeceğim. Bir de bu sanırım biraz radar büyüsü. Ya şimdi abi, TRT içerikleri gibi böyle bir jenerik hazırlıyorum, tamam mı?
0: Evet, evet,
1: İzlenme
0: evet.
1: kaç? 1000. Karşıdan karşıya geçen fare ne kadar izleniyor? Milyon.
0: Aha, emeğe
1: Yani
0: saygısızlık
1: ya, insan tabii bir yerde kırılıyor.
0: Evet.
1: Yani kırılıyor. O üretkenlik de düşüyor. İşin kalitesi de düşüyor.
0: Hmm.
1: Aslında bu birazcık alıcıyla da alakalı.
0: Tabii.
1: Yani karşındakinin ne istediğiyle de alakalı. Yani ekranın, ya
0: Evet.
1: şu kadar bir ekranın içinde nokta kadar su patlamış. Anlatabiliyor muyum? Yani bu
0: Evet.
1: nasıl milyon izlenebilir ya?
0: Evet.
1: Nasıl milyon izlenebilir? Bu sefer siz kaliteyi düşürmek demeyelim de buna.
0: İşte ona takılmıyorsunuz ya, ben onu gördüm. Mesela kaliteli iş yapmak reyting almasa da bizim işimiz kaliteli işi gördüm hep onu. Mesela sizin bu turizmle alakalı programlarınız
1: Evet.
0: vesaire, orada çok güzel işler, çok güzel çekimler. Efendim, hem sanatsal açıdan dediğiniz gibi yani böyle ulusal bir televizyondaki o program kalitesinde programlar var. Ama o kaliteden tavizi hiç vermediniz.
1: O şöyle Ahmet abi. Şimdi ilk aşamada bana herkes dedi ki ilk program olacak
0: Evet.
1: Samsun Amasya Oturup. En sevdiğim arkadaşlarımla gittim.
0: Evet.
1: Ekip arkadaşlarım. Bu arada ben ekip arkadaşlarına çok düşkün bir insanım. Çok düşkün.
0: Şahitim.
1: Böyle.
0: Şahitim.
1: Onlarla birlikte bir şeyler yapmayı ve çalışmayı gerçekten çok seviyorum. Çünkü insanın yüzü de böyle gülüyor aslında. Yani sevdiğin işte bu anlamda daha kaliteli hale geliyor. İşte Merveciğim, sen şunu çok iyi yaparsın diyorsun ve sen orayı kapatıyorsun. Çünkü biliyorsun ki Merve o işi harika yapar. Yani böyle bir rahatlık da var. Bir geçmiş tasarım bir halletsen falan diyor. İşte Ahmet abi, unutmazsak
0: Evet.
1: hallediyoruz.
0: Evet.
1: ilk gittiğimiz çekimde şimdi ekip arkadaşlarım da yanımda, çok samimi arkadaşlarım olduğu için, ya dedi çok kasıyorsun dedi, yani birazcık biz sosyal medya iş yapıyoruz ya dedi, birazcık dedi eğlenceli ol dedi, şöyle ol böyle ol. Şimdi Ahmet abi, beni biliyorsun, ben buz gibi bir insanım yani.
0: Estağfurullah.
1: Şöyle, beni tanıyan insanlar çok sıcağım ama yani beni tanımayan dışarıdan bilen insanlar için ben bir buz kütlesiyim yani. Ve karşıda bir sunum varsa bu kuruma yakışacak, temsil ettiğin heyete yakışacak, sana yakışacak, ailene yakışacak, olması gereken gibi olacak. Ne demek istiyorum? İşte biraz daha eğlenceli sunmalısın, şen şakrak sunmalısın, birazcık
0: Evet,
1: şöyle.
0: evet.
1: Yok, öyle bir şey yok. Ben bu işin mekteplisiyim. Hiçbir
0: Evet,
1: iş öyle yapılmaz.
0: evet.
1: Yani ben
0: İşin
1: elimi
0: bir
1: şöyle
0: matematiği
1: tutup,
0: var değil mi? Onun bir mühendisliği var yani o
1: tabii
0: işin.
1: ki burada senin nasıl konuştuğun önemli, nasıl durduğun önemli.
0: Diksiyondan tut, cümleleri, kelimeleri yerinde
1: Aynen
0: kullanmaktan
1: öyle. Ve
0: tut.
1: ben bütün çekimlerin sonunda tekrar kameranın karşısına gidip, bak kameramın arkadaşlarım da böyle şeylere çok az alınırlar ama ben hepsini gider izlerim.
0: Evet.
1: Yani nasıl çekmiş baş, boşluğunu nasıl bırakmış, işte nasıl duruyorum orada.
0: Evet.
1: Yani hepsini izlerim. Hani plan olarak beni nereden almış. Hepsini izlerim. Ve bunlar insan, hani son dönemlerde çok fazla filtre olduğu için insanlar ya güzel miyim diye mi bakıyor? Hani hoş çıkmışım değil.
0: Evet.
1: Yani bu işin bir matematiği var ve
0: Var.
1: böyle olması gerekiyor. İlk programın sonunda da 255 bin izlendi bu esnada. Sonra akşam kulakları çınlasın Emel Hocam'la konuştuk. Hocam dedim, çok fazla bunu da zaten ilk program yayınlandıktan sonra bana, ya birazcık resmi mi olmuş, TRT spikeri gibi konuşmuşsun, çok da hani siz sosyal medyasınız ya falan filan. Ben çok dağıldım yani. Ya o 255 bine bile sevinemedim adam akıllı yani. Ne yani, eğlenceli tamam, ben çok da eğlenceli biri değilim. Bu iş de böyle bir iş mi? Değil. Yapılması gerektiği gibi

0: Emel hocamla konuştum. Böyle böyle söylediler dedim. Bana o kadar güzel şeyler söyledi ki. Hayır dedi, tam olarak yerinde, tam olarak bizim öğrencimiz gibi hazırlamışsın dedi. Ben dedim tamam, bundan sonra böyle yani işin hakimi konuşuyor. Ben de orada bir rahatlamıştım. Ya bir işin çok satması, çok etkileşim alması, çok büyük kitlelere ulaşması önemli değil. O işi doğru ve inanarak yapmanız önemli. Bir de ben mesela karşı koltukta her şey çok kolay. Burada anlatırken daha zor. Heyecan, ben yine heyecanlanıyorum bu arada. Heyecanımı yitirdiğim noktada biraz ara verelim dedim. Gibi. Ama yeni bir programla inşallah yine birlikte olacağız. İnşallah. Buradan da şey yapmış olalım, müjdesini vermiş olalım.
1: İsim belli mi?
0: Neyse. Belli.
1: Tamam, o zaman program açıklandığı zaman duyalım biz de.
0: Heyecanlanmadan olmaz.
1: Olmaz, heyecan şart.
0: Heyecan şart.
1: Heyecan şart. Kontrol edilebilir heyecan diye bana da büyüklerim öyle derdi. Derdim ki yani bazen hani heyecanlanıyorum, işte sunumlara gidiyoruz. Her sunuma çıkmadan önce bir ufak bir heyecan, tatlı bir heyecan olur. Kontrol edilebilir heyecan çok önemli demişti. Sen de bahsettin o büyük ihtimalle. İşte bir gençlere biraz önce de bahsettim. Hep çalışmaktan bahsedilir. İşte çok çalışmalısınız, çok çalışmalısınız. İşte okulda öğretmenimiz öyle söyler, evde anne babamız öyle söyler. Dostlar, patronlar hep çok çalışmak. Çok çalışmak mı, doğru çalışmak mı? Yani mesai harcamak mı? Yani böyle işte saatlerce çalıştık mı? Yoksa doğru yerde, doğru zamanda doğru işi yaptık mı? Aslında cevabı kendim verdim. Yani yönlendirdim seni ama.
0: Sen beni yönlendirdin biraz Ahmet abi ama. Tabii ki doğru çalışmak ama çok çalışmak da önemli.
1: İkisi beraber aslında.
0: Tabii ki ikisi beraber ama şöyle ki yeni nesil gençler ya da Z kuşağı diye adlandırdığımız ve fırça çektiğimiz, her şeyi rahatlıkla söyleyebildiğimiz bir kuşak var. Ben bunun biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında burada gençlerden daha çok ben bunu her zaman söylerim. O nesli yetiştirene bir dönüp bakalım.
1: Doğru.
0: O nesli yetiştirene yani dönüp bakalım. Çünkü bence bütün suç onlarda.
1: Çok doğru.
0: Yani biz çocukları bazı şeylere maruz bırakıyoruz bence.
1: Doğru.
0: Serbestliğe maruz bırakıyoruz. Oyuna maruz bırakıyoruz.
1: Tanımları yanlış yapıyoruz Bilgeciğim ya. Ben öyle diyorum. Yani böyle bazen tanımlar uymuyor. Yani mesela çalışmak kavramında anladığı tanımı doğru yapmak lazım. Evet, çok çalışmanın ne demek olduğunu anlatmak lazım belki.
0: Tabii çok çalıştırarak da yanlış yapıyoruz. Evet. Yani sen çocuğu dershaneye gönderiyorsun, kursa gönderiyorsun, işte ne bileyim etüde gönderiyorsun, bir şeye gönderiyorsun. Ya bu çocuk karşıdan yani bir büfeden bilet alıp tramvaya binemeyecek kadar bir çocuk ya. Yani işte hayatla ilgili hiçbir pratiği yok bu çocuk. 13-15 tamam, yaşında tamam. Ama hayatı bu yani doğduğu günden beri neredeyse kreşlerde şurada burada işte sürekli çalışmış. Böyle
1: hata yapmasa izin verilmemiş tabiri
0: caizse. Asla izin verilmemiş. Ya nasıl diyorum ya, nasıl yani 13-15 yaşında bir çocuk nasıl bir bilet alıp tramvaya binip etüt merkezine kendi gidemez? Bunun nasıl böyle alıp bırakıyorsunuz ya? Bu çocuğun hayatla ilgili hiçbir fikri yok. Sen bunu istediğin kadar çalıştır. Yani isterse doktor olsun, isterse mühendis olsun. Ne fark eder
1: çok
0: ki?
1: Çok doğru. Çok güzel söyledin. Biz de Kayseri Aile Platformu olarak biliyorsun böyle saha araştırmaları bu konuda işte doğru tespitler yapmak üzere uzmanlarıyla konuştuğumuzda bu sonuca varıyoruz. Uzmanlardan dönüşleri o şekilde alıyoruz. Aslında kriz yönetemeyen, dediğin gibi pratikte meseleleri halledemeyen, çok güzel bir örnek verdin. Yani bir bilet alıp tramvayla kurs merkezine gidemeyen kişilerden ileride iyi bir yönetici, iyi bir eş olmasını bekliyoruz. İşte bu çelişki içerisindeyiz diye bir dönüş aldık. Tam da anlattığın yere geliyor aslında.
0: Ya biraz da kötü bir örnek olacak ama hani ne derlerse böyle aslında insanlar her şeyi yapabilir. Biraz imkan yoksunluğundan yapamaz bence. Yani biraz şartlar ve uygun ortam gereklidir. Şimdi siz böyle bir çocuğu 18 yaşında, 20 yaşında ya da hayata hazırlarken, evlenirken başka bir okulda üniversite okumaya nasıl göndereceksiniz?
1: Evet.
0: Nasıl ayakları üzerinde duracak? Nasıl kira ödeyecek? Nasıl elektriğini, suyunu, faturasını ödeyecek? Yani şu an kaç kişi biliyor mesela ekmeğin fiyatını? Kaç kişi elektrik faturalarının kaç lira geldiğini biliyor? Ya bu çocuklara biraz görev ve sorumluluk yükleyelim. Aynen. Yani tek bir şeyleri ders çalışmak da olmamalı. Hani ben şunu demiyorum. Ya başıboş hiçbir çocuk kalmasın. Kesinlikle bir şeyle, bir spor dalıyla, bir etkinlikle, bir aktiviteyle ders çalışmıyorsa dahi. Ya bir şeye yönlendirelim ya. Bir şeye yönlendirelim. Ya biz ya boşlukta çocuklar ya da çok ders çalışan çocuklar, ikisi de çok yanlış.
1: Çok doğru.
0: Yani çünkü bu insan. İnsan. Kesinlikle. Yani evet. Bu 3 gün sonra baba olacak. 3 gün sonra eş olacak. 3 gün sonra babaanne olacak.
1: Evet. Evet.
0: Ama biz ya Ahmet Şerif İzgören'in bir sözü var ya, bizde işte yaşı kaç olursa olsun anası yemeğini yedirir, evet, halası ağzını siler. Yani bizde hayatı hazırlayamıyorsunuz. 30 evet. yaşındayım ve ben bile bu yaşımda aileme bağımlı olduğumu fark ettim. Hani bizim seninle o hep konuştuğumuz bireysellik var ya, evet, evet. aileden bir noktada kopmak gerekiyor. Kopabilecek özgüvende, kopabilecek ekonomik durumda da olmak gerekiyor. Ama şimdi buralara da girecek olursak, bir evde 2 maaş, 3 maaşla zor dönerken işte nasıl sağlanacak bu?
1: İşte o dengeyi insanlar kendisi bulacak yani. O
0: ama şu kesinlikle bir gerçek, ailenizden ayrılın. Erken yaşlar kesinlikle kendi ayaklarınızın üzerinde
1: durun. Ayrılmaz. İrtibat kendi koparmak paranızı... anlamına demiyorsun. Ben hayır, anlıyorum asla. Senin dediğini. Yani irtibat kopmayacak ama. Yani
0: sorumluluklarımızı bilelim. Biz çok sorumsuz bir evet, nesil evet. yetiştiriyoruz ve hazır para, hazır yemek, kısa yoldan, kolay yoldan zengin olma
1: en büyük
0: halleri.
1: Sıkıntı. Çok doğru.
0: Böyle bir şey yok. Böyle bir şey varsa da bunun evet. bir süresi var. Evet. O para bitiyor yani.
1: Doğru, doğru. Disiplin. İşte sen de bahsettin. Hatta helallik de istedik yayının başında. o disiplinden dolayı. Disiplin bazen, hani ben de emekli bir asker olduğum için o disiplin kavramını çok iyi bilirim. İçindeyken canımızın sıkıldığı, üzüldüğümüz çoğu şeyin ilerleyen zamanlarda bir nimet olduğunu, aslında bize çok şey kattığını yaşamış biri olarak söylüyorum. İşte disiplini insanlar yük olarak görebilir. Disiplin yük müdür yoksa insanı özgürleştirir mi diye bir soru sorsak.
0: Özgürleştirir. Niye? Alan açar, zaman açar, planlama yapmanı sağlar. Hmm, nerede mi? Durman gerektiğini, nasıl hareket etmen gerektiğini, nasıl çalışman gerektiğini sana öğretir. Disiplin her şeydir ve disiplinsiz her kurum laçkadır. Disiplinsiz ya. Her okul laçkadır. Bir kere güvensizdir. Disiplin bence her şeyden önemlidir. Çünkü sabah kalkıp aynı saatte işe gelmek, işlerini doğru bir şekilde yerine getirmek ve vicdanın rahat bir şekilde uyumak. Yani ben bugün patronumu kandırabilirim.
1: Kendini kandıramaz.
0: Kendi vicdanıma evet, nasıl hesap evet, vereceğim? Evet. Burada ne ortaya çıkıyor? Aslında bunun seni patronu kandırmakla, dini boyuttan bakacaksa kalk yemekle falan, bunların hiçbir alakası yok. Bu tamamen bu aradaki olay senin karakterin.
1: Çok doğru. Ne güzel söyledin.
0: Yani disiplin her şeydir.
1: Çok güzel. Bugün gençlerin en çok zorlandığı şey sence başlamak mı, sürdürmek?
0: İkisi de.
1: Başlamak zor geliyor bana bazen. Yani böyle genelde vardır ya, diyete pazartesi başlanır. Pazartesi tutturamayız bir türlü yani. Hangi pazartesi
0: olduğunu... Ahmet bence ikimiz de bu konuyu kapatmalıyız.
1: Hani aklıma ilk diyet geldi. Neden geldi bilmiyorum.
0: Neden acaba?
1: Neden geldi bilmiyorum ama. Yani genelde böyle başlamakta zorlanırım. Bir kitaba başlarken de. Yani alırım, oyalanırım vesaire falan. Başlamakta zorlanırım ama başladıktan sonra sürdürmekte sıkıntı yok. Şu anda ama ben etrafımdaki gençlerde gördüğüm çok çabuk sıkılabiliyorlar. Yani bunu neye bağlıyorsun?
0: Şöyle, başlamak şöyle zor. Bizde son dönemlerde bir erteleme hastalığı oluştu.
1: Hmm, doğru.
0: Şimdi benim 10 tane alarmım var. Hepsini erteliyorum. Ben hiç daha 8'i 8 geçe hep başlangıcı olur. 8'i 8 geçe kalktığımı hiç bilmem. Hiç kalkmadım yani. 10 tane alarmım var. Onu da erteliyorum. Ben her sabah
1: en geç sonuncu biliyorsun ama. İçinde sayıyor musun? 9 oldu, bir tane daha çalacak falan diye. Yani
0: yok,
1: erteliyorsun ya.
0: Erteleyince tekrar çalıyor ya. O sonu evet. yok. Ben sadece gözümü birini açıp 9'a yaklaşmış biraz diye bakıyorum. Her sabah da işe geç kalıyorum. Şimdi disiplinden de öyle bahsettik ama. Başlamak çok zor. Çünkü evet, son dönemlerde ben bunu kendimde de çok fazla hissediyorum. Her şeyi erteliyorum. Hallederiz ya, bakarız ya. Vallahi yani şeye döndüm. Ben hallederiz deyince insanlar artık gülmeye başlıyor. Çünkü sürekli ya, hayatımızın her noktasında bu böyle. 5 dakika daha.
1: Evet.
0: 5 dakika daha yani. Uyur, sabah kalktığında da şu işi yaparken de işte birlikte... 5 dakika daha yani. O 5 dakikada böyle bir efsane bir şey var zannediyorum.
1: Zamanı sündürme gibi bir şey oldu.
0: Aynen öyle, zamanı sündürmek. Sürdürmek de şöyle, yine burada disipline gelecek konu. Bu evet. biraz insan iradesiyle kesinlikle. Alakalı. Bir de ben çok maymun iştahlı bir insanım. Yaptığım işlerden çok hızlı sıkılırım. Hiçbir işin sonunu getiremem. Çok fazla yorulurum. Yapmak istemiyorsam hayır kendime bunu yapmamalıyım diye böyle kendimi kandırırım.
1: Tamam.
0: Mesela uzun aralıklarla şeyler veririm. O mesela tablette de aynı şekilde bir kere kullandım. O kadar para verdim. Bir bari bir şey çizeyim diye yaptım. Yani tamamen parayla alakalı. yani parasının hakkını bir şey yapayım, çıkarayım diye. Yani sürdürmek daha zor. Çünkü başlayınca ilerliyorsun. Başlayınca bir anlamda ilerliyorsun. Süreli işlerde de ya bazen de o şöyle oluyor. O işin bir zamanı var. Sen her ne kadar yapmak istersen iste. Yani o iş sana heyecan veriyor. Üzerinde çalıştığın bir proje var. Çok merak ettiğin bir film var. Merak ettiğin bir kitap var. Bu biraz da insanın alakasıyla alakalı. Ne ilgisiyle alakalı, ona duyduğu heyecanla alakalı.
1: Evet, doğru. Çok doğru.
0: Merak etmek biraz...
1: Merak uyandırmak, onun da sürdürülebilirliğini sağlamak.
0: Tabii. O heyecanı diri tutmak gerekiyor. Evet. Bir şeylere bağlanmak gerekiyor. Bir şeylere alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Ama işte biz biraz tembel bir toplumuz herhalde.
1: Yani onu gözlemleyebiliyoruz. Ama işte onun o ataleti kaldıracak şeyleri üretmek lazım. Yani o İlk baştan beri söylediğin üretimle alakalı bir şey. Ürettiğin zaman ve onu sahaya yansıttığın zaman, ekip arkadaşlarına o ruhu verdiğin zaman o durağanlıkta olmayacaktır. O efendime söyleyeyim pes etmek, bıkmak, yılgınlık bunların hiçbiri yaşanmıyor. Ben de tecrübe bu şekilde.
0: Tabii hep iş hayatından konuşuyoruz Ahmet abi ama şöyle de bir durum var. Mesela denk geliyor musun bilmiyorum. Sosyal medya mecralarında fark ediyorum mesela insanlar çok güzel ahkamlar kesiyor.
1: Evet.
0: Böyle...
1: Ya, illüzyon diyorum ya, orada illüzyon. Yani, o farklı bir yol.
0: Ben şey yapıyorum, garipsiyorum yani. Bunu niye paylaşır bir insan diyorum. Bunu niye söyledin diyorum yani. Hı. Ya aslında şöyle, bu konuya nereden geldik biz ya?
1: Başlamak mı sürdürmek? Başlamak mı sürdürmek miydi?
0: Yani iş dışına da çıkacak olursak insanlar böyle başka bir yerde görüyorlar kendilerini. Kendilerini de başka bir şey görüyorlar. Yani aslında ait olmadığımız hayatları da göstermeye çalışıyoruz. İşte konuşmanın başında da söyledik ya sosyal medya bir temsil alanı aslında.
1: Kesinlikle.
0: Ve temsil ettiğimiz bu alanda çok da kendimizi yansıtmıyoruz.
1: Sosyal medya o şekilde. Ben şeye de inancımı ne zaman kaybetmiştim biliyor musun? Bir gün televizyonda iki tanıdığım kişi, yerel bir televizyonda. İkisi de Allah öyle nasip. Yani başarısız bir evlilik geçirmişler. İkisi de boşanmıştı yakın bir zamanda. Konu da şeydi, yaşam koçluğu, iyi bir evlilik nasıl olur onu konuşuyorlardı. Hatta ünvanları da öyleydi yani yaşam koçu, işte aile danışmanı vesaire diye konuşuyorlardı.
0: Ruh koçu falan.
1: O şekildeydi. İşte insanlar hani yaşadıkları konuşlar. Ben bildiğim için bana geçmedi. Ama insanlar
0: bazen... Ya çok da yedilememek lazım.
1: Olmadığı şey, evet böyle abartılı olmaması, samimiyeti kaybetmememek lazım.
0: Ya kesinlikle öyle, çok irdelememek lazım. Evet. Ya evlilikte birazcık, ya artık son dönemlerde ben böyle düşünmeye başladım. Bir zar yani, bilemezsin.
1: İşte güzel şey yapmak lazım, üzerine iyi düşünmek lazım, neye talip olduğunu bilmek lazım.
0: İyi düşünelim Ahmet abicim, sonuç.
1: İşte sonuç ona göre. Biz onu çok tartıştığımız için konuyu dağıtmıyorum. Hemen toparlıyorum.
0: Ben bir önceki soruda şey yaptım. Bir şey anlatacaktım aslında sosyal medya ile alakalı ama unuttum. Bir de toparlayamadım.
1: Şimdi bu amatör ruh ve kurumsallık diyoruz ya Bilge. Hani ikisi sanki birbirinin rakibiymiş. Sanki farklı konularmış gibi. Genelde öyle anlatılır.
0: Evet.
1: İşte kurumsallık tabelayla mı olur? Yoksa kurumsallık efendime söyleyeyim markayla mı olur? Kurumsallık efendime söyleyeyim yoksa ünvanla mı olur? Yoksa zihniyet meselesi midir? Kurumsallık şart mıdır?
0: Bizim hiç tabelamız olmadı. Öncelikle evet. Radardan ilerleyecek olursak. Evet. Yani bizim hiç tabelamız olmadı. Ekiple elbette ki alakası var. Bir de ne demiştin? Bütçe değil.
1: Şey ünvanlarla. Yani mesela ünvan mı sağlar kurumsallığı?
0: Yok. Aslında amatör ruhu bence kaybetmemek lazım.
1: İşte ikisi sanki birbirine zıtmış gibi algılatılıyor. Yani genelde konuştuğunda kurumsalız biz. İşte amatör ruhla çalışıyoruz. Hayır, kurumsallık demek amatör ruhu bir yana bırakmak değil ki. O ruh aslında kaybolmaması lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum belki profesyonel hayatta tam bunun karşılığı yoktur. O amatör ruhla çalışıp ama kurumsal bir temsil olması lazım diye düşünüyorum. Benim de şahsi kanaatim öyle.
0: Ya kurumsallık şöyle bence biraz samimiyeti azaltıyor. kurumsallık. Ama olmalı mı?
1: Olmalı. Kurum olmalı. İlkeleri
0: dahil. Çünkü bu biraz aslında samimiyetle ve kişilerle alakalı. Yani iş ahlakı, karşındaki çalışma mesai arkadaşına duyduğun saygıyla alakalı. Yani kurumsallık biraz soğutuyor işleri. Bununla alakalı da bir şey anlatayım. Geçen hafta bir arkadaşım geldi. Ya benim de uzun dönemdir arkadaşım ama işte şey, arkadaşım. Tamam. Ahmet abiyle tanıştıracağım. İşte Halil abiyle tanıştırdım. İşte reklam müdürümüz dedim. Ahmet abiye gittim. İşte teknik müdürümüz Ahmet Bey dedim. Ben ona nasıl kurumsallık satıyorum böyle. Dökülüyor. Sonra teknik müdür ne ya dedi Ahmet abi. Ya rezil etti beni. Yani anladın mı? Hiç hava atamadım.
1: Ahmet bu anda bizim kuşak ve benim okul arkadaşım oldu. Ahmet'i çok iyi tanırım. İşini, işini o kadar kaliteli yapan bir başka insan tanımadığım için
0: kesinlikle,
1: de bu kadar net söylüyorum.
0: Kesinlikle. Biz ona mucit diyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Yani öyle bizim ihtiyar heyeti iyi ki varlar. Öğrendiğim birçok şeyi üçünden öğrendim. Evet. Hayatımın her noktasında yanımda olmalarını istiyorum. Benim için çok kıymetliler. Çünkü şöyle, birinci ailem, ailem. Onlar benim ikinci ailem. Eyvallah. Eşleriyle, çocuklarıyla. Yani inşallah Allah duam yani bu muhabbetimiz asla bitmesin.
1: İnşallah. Ben de bunu onu gördüm. Ben mesela kurumsal birçok yer gördüm. Birçok yerde çalıştım. İşte kurumsal yerlere girdim çıktım. Kurumsallık demek aslında benim jenerasyon, Ahmet de aynısını söyleyecektir büyük ihtimalle, ilkeleri olan bir kurum demek. Hani ilkeleri olan bir kurum. İlkeleri doğru tespit ettikten sonra, o ilkeleri doğru anlattıktan ve ekibine bu misyonu verdikten sonra samimiyetten de zarar gelmez, aradaki muhabbetten de zarar gelmez. O ilkeleri iyi oluşturmazsan, o dediğim hani kurumsallık eşit değildir samimiyet zihniyeti oluşuyor ya genelde. Hı hı. Hani kurumsallığın soğuk bir yüzü vardır.
0: Evet.
1: Ciddiyet ayrıdır. Laubalilik ayrıdır. Hani o, ama o çizgiyi, o ilkeleri keskin belirlersek o yaşanmaz. Burada hep onu gördüm ben.
0: Şimdi Salih'e böyle bir çizgi belirle bakalım yani.
1: İstisnalarda kaydı bozmaz olarak.
0: Yani mümkün
1: Salih
0: değil.
1: Salih bizim canımız.
0: Canımız.
1: Şimdi akşam, şimdi mesela programa geldim. Yukarı çıkarken hafif kapı aralıktı. Görmeden çıkmayayım dedim. Gene aynı pişmanlığı yaşadım. Hani o gördüğümde
0: Salih'in de böyle bir özelliği var. Çekiyor
1: evet.
0: Yani.
1: Evet, evet. Görmezsen bir türlü, görse bir türlü.
0: Aynen öyle.
1: Buradan selam ediyoruz Salih'e. Peki sizce kaliteyi belirleyen şey bütçe midir? Ekip midir? Bakış açısı mıdır? Yoksa gene D hepsi midir?
0: D hepsidir ama o zaman şöyle yapalım. Öncelik sırasını sayalım.
1: Doğru.
0: Önce bakış açısı.
1: Bravo. Bakış bütçe değil değil mi? Milyon doların var.
0: Asla
1: kaliteyi yakalayabilir misin?
0: Asla bütçe değil. Çünkü bir şeylerin başlangıcında da var olduğum için.
1: Evet.
0: Asla bütçe değil konu. Konunun parayla hiç alakası yok. Aslında konuşmamızın başında da böyle bir şey söylemiştim. Biz ekip olarak aynı ufka bakabildiğimiz için bazı şeyleri doğru yapıyoruz. Ve bu konuda da hiç mütevazı olunması gerekmediğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani çünkü biz aslında ben şu anda tek başına Bilge Nur Ülger'i temsil etmiyorum.
1: Çok
0: ben
1: doğru.
0: Tek başına ailemi temsil etmiyorum.
1: Doğru, evet.
0: Tek başına fakültemi, hocalarımı temsil etmiyorum. Ben Kayser Adar'ı da temsil ediyorum. Ben şu an
1: evet, evet.
0: Ruh ve kimlik olarak da, duygu olarak da bir insanı temsil ediyorum ve hepsi var.
1: Çok doğru. O da geçiyor. Tamamen, bunun da karşı tarafa geçmesi lazım.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Tabii. Yani aslında hepsi. Hepsi.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Ama bakış açısı şöyle, biz aslında bazı şeylerin değişmeyeceğini düşünüyoruz ama her şey çok hızlı değişiyor. Çok hızlı değişiyor.
1: Çok doğru.
0: Ve güncellemelere dikkat.
1: Güncellemelere dikkat. Peki çalışma hayatı ve kadın desem zor mu? Ha burada ve çalışanların bildiğim ben bu kadın ağırlıklı bir çalışma ortamı da var.
0: Kadın ağırlıklı bir çalışma ortamı var.
1: Evet.
0: Ben eskiden, bizim ekibimizin tamamı erkekti. Evet. Onlar benimle çok zorlandılar. Ben onlarla çok zorlanmadım. Çünkü şunları yapalım, tamam. Şimdi kızlarla öyle olmuyor yani. Kızlar çok yorucu yani, ne ağrıları bitiyor, ne sancıları bitiyor, ne tripleri bitiyor. Ben onu orada ona öyle demek istemiyorum işte falan yani. Allah'ım sürekli nazlıyorsun, sürekli sıvazlıyorsun.
1: Zinde tutuyor işte.
0: Zinde
1: tutuyordur.
0: Vallahi kızlar çok zor, onu söyleyeyim, ama kızlarla çalışmak daha keyifli.
1: Doğru.
0: Çok daha çünkü keyifli.
1: Üreticidir değil mi? Yani böyle bakış açıları...
0: Ya bir kere duygusal. Erkekte böyle bir şey yok.
1: Bravo.
0: Yani Mert'e 10 kere hatırlat, 10 kere unutsun, anladın mı? Yani kızlarda böyle bir şey yok.
1: Sonuç odaklı, süreç odaklı diyorlar. İşte erkek sonuç odaklıdır.
0: Bir de çok daha disiplinliler, çok daha kuralcılar, çok daha temiz çalışıyorlar.
1: Buradan duyurulur.
0: Bu arada kadın da demişken, ben yıllarca burnumu dikerek kadının korunması gereken bir şey olmadığını söyledim. Hala aynı fikirdeyim ama şöyle de bir durum var. Çok üzgünüm ama insanlar bazen olmaması gereken noktalarda olabiliyor. Yapmaması gereken şeyleri yapabiliyor. Her kadının çalışabileceği yer, yani kadın maalesef her yerde çalışamıyor.
1: Tamam.
0: Yani
1: çalışmamalı da zaten her yerde. Ya şöyle hani
0: çalışmalı Ahmet abi.
1: Hayır.
0: Çalışmalı.
1: Ya bunu...
0: Kadın her yerde rahatlıkla, güvenle çalışmalı.
1: Yani güven ayrı. Yani güven ayrı ama yakışması açısından diyorum ben.
0: Ahmet abi konuk benim lütfen.
1: Doğru söylüyorum.
0: Ben anlatabilir miyim?
1: Evet. Dedim zaten yani geleceği mektupların farklı bir program olacak.
0: Final bölüm.
1: bunu tartışırız.
0: Kadın asla korunması gereken bir şey değil.
1: Değil.
0: Asla değil.
1: Bence en büyük haksızlık
0: böyle, kesinlikle.
1: Güçlü kadın vurgusu, sürekli güçlü kadın vurgusu yapmak. Ya niye bu vurgu yapılır? Çünkü kendini güçsüz hissettirmek için yapılır. Yani bu kadar büyük vurguya gerek yok. Biz zaten kadına en çok değeri veren toplumuz. Olumsuz bir sürü örnek sayabilirim. Yani vardır. Ama bu bozmak içindir. Bunu da güçlü kadın diye değil. Yani
0: evet.
1: Bunu zaten güçlü olan bir şeyin durmadan vurgulanması abes de işte gel diyorum.
0: Kesinlikle yani sana çok katılıyorum. Evet. Kadın iş hayatında olmalı. Yatırımda, finansta.
1: Tarih boyunca da olmuş zaten.
0: Her yerde olmalı. Ticarette olmalı. Kadın saklanacak, korunacak, muhtaç evet. Bir şey değil. Hatta işte bunu konuşmak da burada ben buna zarar verdiğimi de düşünüyorum. Geçenlerde bir geçtiğimiz 8 Mart'larda beni bir şeye çağırdılar. Neydi? Kadınlar günüyle alakalı. Yok. Evet. Kadınlara şiddet günü mü? 25 Kasım evet. Sanıyorum. Öyle bir gün.
1: Uluslararası kadına şiddet önleme günü.
0: Wow.
1: Evet. Kadını,
0: yani şiddetin, ve ben bir kadınım.
1: Şiddetin kadına erkeğe farklı da değil. Şiddetin kendisi kötüdür zaten. Burada da o vurguyu yapmak lazım. Ama
0: aynen.
1: Naifliğinden dolayı belki bu vurgulanıyordur. Ama şiddet şiddettir ya. Yani şiddetin
0: kesinlikle öyle. Şimdi şık da insanları çağırmışlar yani.
1: Evet.
0: Sağ olsun müdürlerimiz evet. De falan. Kadına şiddetle alakalı bir cümle söyleyeceğiz. İşte ekranın görünen yüzleri olarak birkaç kadın davet etmişler.
1: Evet.
0: Ben de dedim. Ben diyeceğim ki kadına şiddete hayır.
1: Evet.
0: İşte kadın şiddet görmemeli.
1: Tamam, doğru.
0: Kadınlar çirişektir atıyorum.
1: Tamam.
0: Yani şimdi ne yaptık biz?
1: Farkındalık. Buna farkındalık ama hayvanda şiddet görmemeli, çocukta şiddet
0: hayır
1: görmemeli.
0: Hayır abiciğim bir dakika yani sen neyin görmemeli. Farkına vardın? Ben bunu söyledim diye sen neyin farkına vardın ya? Böyle bir farkındalık olabilir mi?
1: Ya işte aslında benim hazırlamak istediğim sorulardan biri de bu. Mış gibi yapıyoruz bazı şeyleri.
0: Ya tamam.
1: Hani böyle bir gün var ve bugün
0: kesinlikle.
1: De bu etkinlik yapılması lazım. Ve mış gibi işte çıkardık iki tane konuk. Bu konuda hayır dedi. İşte slogan attı. Zaten atacağımız slogana kadar belirledikleri için. O sloganları attık. Ve o gün bitti. 26 Kasım oldu, ne oldu? Bitti mi? Hani 25 Kasım'da andığımız, farkındalığını yaptığımız şey 26 Kasım'da ortadan mı kalktı? Hayır. Yani bu konular çok aynı fikirdeyim. Yani bizim aslında... Biraz bakış açımızı genişletmemiz, insan olabilmemiz, insan olarak yaşayabilmemiz, insana yakışır şekilde yaşayabilmenin formlarını, normlarını, efendim söyleyeyim, bununla alakalı lügatları, bununla alakalı kavramları, tanımları tekrar bir oturup yapmamız lazım. Çünkü çok ithal kavramımız var ve bizi başkalaştıran kavramlarımız var. Bu konuda ben de dertliyim aslında. Şu yeni programına konuk olarak alırsan ben
0: alamam abicim üzgünüm.
1: De öyle. Orada da tamam. O an geldiğinde bir daha ısrar ederim ben.
0: Ben devam edebilir miyim? Siz arada moderatör tabii, olduğunuzu tabii. Unutuyorsunuz.
1: Tabii çünkü. Evet doğru.
0: bir kıyasla devam edeceğim. Şimdi benim annem ve babam, ben burada çalıştığım için çok gönülleri rahat. Böyle sırtına evet. O kadar güzel yaslıyorlar ki arkaya. Ve işte saat kaç olursa olsun Mustafa abiyleyim.
1: Evet.
0: O konu kapanıyor. O kadar gönlü rahat, o tamam. Kadar işte içi ferhat ya işte ha. Ahmet abiyleyim.
1: Evet.
0: Buradayız.
1: Evet.
0: Bu bir kadının hayatındaki en büyük mutluluk. Çünkü bu sizi özgürleştiriyor, serbestleştiriyor. Bu size çok iyi hissettiriyor. Bir kadın olarak bir yerde bulunmanın, oranın bir parçası olmanın, bütünü tamamlamanın. Bu sefer bu size böyle bir rol, bir etiket yapıştırıyor. Kendinizi daha iyi, daha mutlu hissediyorsunuz. İnsanların kötü niyet ve niyetlerine yakışır davranmalarından da. Yani şimdi şöyle, ben buranın kıymetini niye bu kadar iyi anlıyorum?
1: Evet.
0: Niye bu kadar iyi anlıyorum? Aslında kadar? Söylediğim basit şeyler değil mi? Ama basit gereken şeyler. Çünkü kötüyü gördüm.
1: Ay yaşa.
0: Kötüyü gördüm çünkü.
1: Kötü örnekleri biliyorsun.
0: Kötüyü görmezsiniz inşallah ama iyiye sahip çıkın. Çünkü ben burada gerçekten şöyle ki buraya ben hani hep klişe ama biz bir aileyiz. Evet. Biz gerçekten bir aileyiz.
1: Evet. O net görünüyor.
0: Ben 20 kişiyi kastetmiyorum ama biz gerçekten bir aileyiz.
1: Net görünüyor bir şey. Allah da bozmasın, daim etsin. Allah bozmaz zaten de. Daim olacak. Fitneyi, fesatı araya sokmasın.
0: Amin.
1: Özgüven mi daha tehlikelidir? Yoksa idare etmek mi anlamına söylüyorum? Hani bu iş ancak böyle yapılır arkadaş sözü mü kötüye giden ya da olumsuza giden bir kavramdır olarak aklına böyle canlanıyor? Yoksa ya idare ediyoruz işte kavramı mı diye sordum da.
0: İdare ediyoruz tabii ki daha tehlikeli çünkü işte dediğim gibi yani çok yer değiştirmek ya da çok sekmek de doğru değil. Aynı yerde yıllarca çalışmak da sizi böyle çok sebatta doğru düzgün çalışan biri yapmaz. Ne iş yaparsanız yapın, kim olursanız olun, isterseniz o işi çok profesyonel yapın. Kendinizi pazarlamadığınız zaman yoksunuz. Sizi kimse keşfetmeyecek. Sizi kimse gelip böyle bir cevheri falan bulmayacak.
1: Bak çok önemli
0: kendinizi
1: bir noktaya.
0: Kendinizi pazarlamadığınız noktada yoksunuz. Yani sen efsane güzel tasarımlar
1: kendindeki
0: yap.
1: Kendindeki kaliteyi gösterebilme yeteneğinde olacak.
0: Mükemmel kurgular yap. Yani senin gibi hiç kimse bir haber metni yazamasın. Hiçbir anlamı yok. Pazarlamadığın sürece yoksun. Ya benim de çok bu konuda başarılı olduğum söylenemez.
1: Estağfurullah.
0: Ama kendini pazarlamak zorundasın.
1: Biri gelip seni bulamıyor. Sen kendini göstermek için.
0: Kesinlikle. Ve yönümüz şu olmalı. Her zaman daha iyisi. Çünkü bugün çalışmasak. Acımızdan falan mı ölüyoruz? Hayat evet. Kalitemiz mi düşüyor yani? Yine devam edebiliriz hayatımıza. Biz her zaman daha iyisini istemek zorundayız. Şartlarımızın, konfor alanımızın, yaşam biçimlerimizin her zaman daha iyiye odaklanması lazım. Bizi yalnızca bu kurtarır. Yani bu çok çalışmak. Yani geçenlerde de bir dizi oyuncusuydu herhalde. Çok çalışsanız da olmayabilir dedi. Tabii çok çalışsanız da olmayabilir dedi. Ya o kadar güzel özetledi ki yani. Sen elinden geleni yapsan da olmayabilir.
1: Evet.
0: Ama yapmaya devam edeceksin.
1: Çok da.
0: Yani evet. İyi, güzeli,
1: hep yapanlar mı başarmıştır? Belki hayır ama başaranlar hep
0: yapanlar. Öyle değildi sanki.
1: Ama uydu yani. Buraya da uymuş. Peki mesela yeni bir ekip arkadaşı alım aşamasında veya hani yeni bir iş arkadaşı alım aşamasında en çok dikkat ettiğin veya ya bu arkadaşla çalışabilirim dediğindeki özellikler neler?
0: Soru sorması.
1: Bak farklı bir cevap geldi.
0: Soru sorması lazım. Merak etmesi lazım.
1: Merak etmez. Çok güzel söyledin.
0: Soru sorması lazım çünkü bu şu demek değil, ilgisini, alakasını, ciddiyetini göstermesi lazım.
1: Evet.
0: Ya ben şunu denemek istiyorum, bunu nasıl yapabilirim işte, siz bana yardım edebilir misiniz? Bak bu şimdi insanları aslında bir şeyler sürükler. Niye? İşte kaç yıl çalışmış olursanız olun ya da işte sadece sektör olarak da düşünmeyelim. Yeni insanların ilgisi beni her zaman mutlu ediyor, her zaman cesaretlendiriyor, her zaman ben bir şey verebiliyorsam, benim elimden bir şey geliyorsa onun için bütün işlerimi bırakıp onunla ilgileniyorum. Ama ben karşıdan o samimiyeti alamadığımda git göstersinler yapıyorum yani. Git arkadaşlara sor bak, baksınlar sana diyorum. Çünkü ya şu da olması lazım. Şimdi çok toleranslı, çok sabırlı insan mıyız? Ben değilim.
2: Yani, olmalı mıyız?
0: Olmalıyız. Evet. Tabii ki olmalıyız. Çünkü bir anlamda şu demek bu, sen insan yetiştiriyorsun. Sonuç olarak biz de birilerinin yanında oturarak yetiştik. Mesela ben yanında oturduğum insandan neyi nasıl yapmamam gerektiğini çok iyi öğrendim. Çok iyi öğrendim. Yani benim için çok efsane bir örnekti. Bangır bangır kurgu yapıyordu. Ben kurguda müzik dinlenmeyeceğini kurgu yaparken. Çünkü bak göz ve kulak senkronu. Yani, senkron çalışıyorsun. Asla müzik dinlenmedi. Bana öyle bir şey kattı ki kadın yani harika. Evet. Öğretti evet. Yani. İnkar mı ederim? Nasıl çok yapmamam iyi. Gerektiğini çok iyi öğretti. Ve sen burada bir insana dokunuyorsun. Sen bir insana bir şey anlatıyorsun. Ama işte ben çok tahammülü biri olmadığım için yani bir de anladı, iki de anladı, anladı, anlamadı. Artık geçmiş olsun yani. Uğraşamam.
1: Valla Bilgeciğim sen söyleyince aklıma geldi. Böyle yüzlerce fit yükseklikten paraşütle atlayacak kişilere ilk öğretilen nedir biliyor musun? Düşmesini öğretirler. Önce düşmeyi bilecek. Hani o en son düşüş anında zarar görmemesi, düşmeyi bilmesi lazım. Şimdi senin söylediğinde o çıktı. Çok güzel, çok doğru. Demek ki aklın yolu bir.
0: Tabii.
1: Bilge çok teşekkür ediyorum.
0: Vallahi bitti mi?
1: Muhteşem. Nasıl, orada oturmak nasıl bir duygu? İşin...
0: Konuşmayı seviyorum.
1: Evet.
0: Ama herkesle değil. Antep çok keyifliydi. Ben çok teşekkür ederim. İlk defa burada oturuyorum herhalde. Biz bu binaya geçeli bir 4-5 yıl oldu sanıyorum. Ben ilk defa bu koltukta oturuyorum. Başlamadan önce çok heyecanlıydım. Bu heyecanımı da yendim. Hatta yok mu başka bir şeyler falan
1: şey soracağım. Olabilirim. son bizim Merve Hanım bizim en iyi takipçimiz.
0: Evet.
1: Sağ olsun. Biraz mecburiyetten. Bütün programları biz bugün 67.sini yaptığımız
0: evet.
1: Geleceğe Mektupları programının bitişinde aynı soruyla bitirmek istiyoruz.
0: Buyurun.
1: Bugünkü tecrübenizde mesleğe yeni başlayan Bilge Nur Ülger'e bir mektup yazacak olsaydınız. Ona yazacağınız bu mektubun mottosu, o en anlamlı cümlesi ne olurdu diye soruyoruz. Bir hani geleceğe değil de bu sefer geçmişe bir mektup yazdırmış olduk. Farklı.
0: Benim en sevdiğim kelime mücadele.
1: Evet.
0: Mücadele bence çok kıymetli bir kelime. Hayatta her şey olabilir. Yanlışlar olabilir, eksikler olabilir. İnsanın dürüst insan arıyorsa içinde araması lazım. İnsanın gerçeği arıyorsa içinde araması lazım. Mücadele et, vazgeçme derdim. Hiç vazgeçme.
1: Çok güzel. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki kabul ettin. İyi ki bu programda konuğum oldun. Çok çok teşekkür ederim.
0: Asıl ben çok teşekkür ederim Ahmet abi. Benim programına konuk olarak davet ettiğin için. Benim için de çok keyifli ve farklı bir deneyimdi. Her zaman orada otururken, karşıda oturup kendimi mi anlatacağım falan. Çok teşekkür ederim. Ama çok güzel. Keyifli bir evet, programdı. Evet. Hep konuklar şey der... Aa bitti mi? Ne kadar şey sürdü falan filan. Evet öyleymiş.
1: Öyle oluyor değil mi?
0: Başlayınca gidiyor.
1: Evet başlamak. Evet sevgili dostlar. Geleceğe Mektupların bu haftaki programının nihayete erdiriyoruz. Bu hafta çok kıymetli bir arkadaşımı konuk ettim. Kayser Adar yapımlar sorumlusu Bilge Ülger bizle beraberdi. Kayseri Radar'a, Radyo Radar'a her geldiğimde işte buradaki o sıcak atmosferin, buradaki aile ortamının efendime söyleyeyim mimarlarıyla bir aradaydık. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konuk ile de karşınızda olmak üzere o vakte kadar hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
3: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi. Yayın tekrarı. 38 saniyede bugün.
4: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Çerçeve yasa ile ilgili açıklama yapan Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun serbest bırakıldı. Kayseri'de yaşanan olayda Selin Gökhan'ı camdan atarak ölümüne sebep olan şahıs tutuklandı. Sivas'ta şarampole yuvarlanan minibüste 4 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.
3: "38 Saniyede Bugün"
5: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
6: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, dün yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngörüldüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuyla ilgili şunları söyledi.
7: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
6: YKS sınavının yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açıklamalarda bulunarak YKS'de tercihini Kayseri'den yana kullanan genç kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Anahtar parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı görevine atanan İl Başkanı Elvan Öztürk, bundan sonra da mevki, makam ve konum gözetmeksizin bütün makamları millete hizmetin birer vesilesi bilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz dedi. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklama sonrası gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Rabia Nur Coşkun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından kaldırım işgallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Tabela, sandalye, kırlangıç levha gibi işgale sebebiyet veren ve izinsiz konulan materyaller toplandı. Melik Gazi Kayseri basketbolda gelecek sezon forma giyecek sporcular ve teknik heyet sağlık kontrolünden geçti. Cumhuriyet Halk Partisi 25, 26 ve 27. dönem Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın babası Abdullah Arık hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yürütülen asfalt yapım çalışmaları nedeniyle Kadir Has Bulvarı'ndan Mimar Sinan gidiş istikametinde Şehitler 1 Caddesi ile Malazgirt Bulvarı kesişimleri arasındaki bölüm taşı trafiğine kapatılacağını duyurdu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
9: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
10: Şimdi gözümde canlandılar.
9: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
11: Böyle ayrılık olmaz.
9: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
12: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
13: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
14: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul kanunun yayınlanması ile birlikte kurulmuştur. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi gazetede yayınlanan çerçeve yasaya ilişkin Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açılmıştır dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediye seçimlerinde yaşananlara ilişkin herkesin en önce bu kimlik altında bu sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra da hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtların ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerse Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz dedi. Nişasta bazı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satışı sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evrakı el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü arasında oynanan maç öncesi 5.715 lira değerindeki biletleri 15.000 liraya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını duyurdu. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün çarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4 ağır 10 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir denildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
5: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
6: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Rezerv'den herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2019 yılına gidiyoruz.

1 Ocak 2019. Plastik alışveriş poşetleri tüketiciye 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandı. 2 Ocak 2019. Çankaya Üniversitesi'nde akademisyen olan Ceren Damar, aynı üniversite hukuk fakültesi öğrencisi H.I. tarafından kampüs içinde öldürüldü. 6 Şubat 2019. İstanbul'un Kartal ilçesinde 8 katlı bir bina çöktü. Olayda 21 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. 10 Şubat 2019. Yıkılan Atatürk Kültür Merkezi yerine yapılacak olan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

11 Şubat 2019. İstanbul Çekmeköy'de UH-1 tipi askeri helikopter düştü. Olayda 4 asker şehit oldu. 26 Kasım 2018 tarihinde de aynı tip helikopter aynı üstten kalkarak Sancaktepe civarında düşmüştü. 13 Şubat 2019. Dağ için yapılan ihalede Şans Girişim Ortaklığı ihaleyi kazandı. 18 Kasım 2019. Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım görevinden istifa etti. Yerine geçici olarak Başkan Vekili Celal Adan getirildi. 24 Şubat 2019. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan başkanlık seçiminin 3. turunda 336 oyla salt çoğunluğu sağlayan Mustafa Şentop, meclis yeni başkanı oldu.

25 Şubat 2019. Türk bilim insanları tarafından Antarktika'ya geçici bilim üssü kuruldu. 25 Şubat 2019. 2001'de tasfiye edilen Emlak Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası adıyla faaliyet izni resmi gazetede yayımlandı. 7 Mart 2019. Çamlıca Camii, Regaip Kandili'ne denk gelen günde hizmete açıldı. 12 Mart 2019. Marmaray'ın ikinci etabı olan Gebze Halkalı Banlio tren hattı hizmete açıldı. Banlio hatlarının yenilenmesi için 2013 yılında seferler durdurulmuştu. 31 Mart 2019. Ülke genelinde yerel seçimler gerçekleşti.

21 Nisan 2019. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesi için gitti Ankara'nın Çubuk ilçesinde cenaze töreninden hemen sonra bir grubun saldırısına uğradı. 6 Mayıs 2019. Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'da Mart 2019 Türkiye yerel seçimlerini 7'ye karşı 4 oyla iptal etti. Bir sonraki seçimin tarihi 23 Haziran olarak belirlendi. 23 Haziran 2019. 2019 İstanbul ara yerel seçimi gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçildi. 8 Ağustos 2019. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

19 Ağustos 2019. Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alınarak kayyum ataması yapıldı. 16 Eylül 2019. Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Suriye konulu üçlü zirvesi Ankara'da gerçekleşti. 17 Eylül 2019. Teknofest 2019 Atatürk Havalimanı'nda başladı. 26 Eylül 2019. İstanbul'un Silivri ilçesinin Marmara Denizi açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26 Eylül 2019. Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe'yi 79-74 mağlup eden Anadolu Efes, 12. kez kupanın sahibi oldu.

9 Ekim 2019. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı özerklik ilan eden Suriye Demokratik Güçlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başladı. 11 Kasım 2019. Geleceğe Nefes Etkinliği kapsamında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi ve 81 ilde düzenlenen törenlerle 11 milyon fidan dikilerek Guinness Dünya Rekoru kırıldı. 25 Kasım 2019. Haluk Bilginer, 47. Emmy ödüllerinde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı yeni ABD toprağı şeklinde gösteren paylaşımına tepki göstererek Trump'ın boğaza ilişkin yanılgısının yakında düzeleceğini ifade etti. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.400'e yükseldi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü, ateşkese rağmen İsrail'in hafta sonu Lübnan'ın güneyine düzenlediği yeni hava saldırılarının yüzlerce ailenin güvenlik arayışıyla kuzeye doğru kaçmasıyla yeni bir yerinden edilme dalgasını tetiklediğini belirtti. Rusya'nın Bakü Büyükelçisi, Rus medyasının Azerbaycan halkı ve ülke yönetimi aleyhinde provokatif, tehditkar ve şiddet içerikli yayınlar nedeniyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde yer alan Kusra beldesindeki Filistinlilere ait 3 evi 10 gündür kuşatmaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun Kharkiv bölgesindeki Pechening kasabasına düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Avrupa Birliği'nin doğalgaz depolarındaki doluluk oranı 17 Ağustos itibariyle %60,8 ile son yılların oldukça gerisinde kaldı. ABD'nin bir savaş gemisinin Güney Çin Denizi'nde günlerce elektriksiz kaldığı ortaya çıktı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul kanunun yayınlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz, dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi gazetede yayınlanan çerçeve yasaya ilişkin, Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açılmıştır, dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediye seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bu sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra da hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok, diyor. Bu da üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Ek tercihlerse Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz, dedi. Nişasta bazı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satışı sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evrakı el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü arasında oynanan maç öncesi 5.715 lira değerindeki biletleri 15.000 liraya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını duyurdu. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün çarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4 ağır 10 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, dün yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngörüldüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
2: YKS sınavının yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açıklamalarda bulunarak YKS'de tercihini Kayseri'den yana kullanan genç kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Anahtar parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı görevine atanan İl Başkanı Elvan Öztürk, bundan sonra da mevki, makam ve konum gözetmeksizin bütün makamları millete hizmetin birer vesilesi bilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz dedi. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklama sonrası gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Rabia Nur Coşkun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'de dün gece saatlerinde yaşanan olayda Selin Gökhan'ı camdan atarak ölümüne sebep olan şahıs tutuklandı. Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından kaldırım işgallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Tabela, sandalye, kırlangıç levhası gibi işgale sebebiyet veren ve izinsiz konulan materyaller toplandı. Melik Gazi Kayseri basketbolda gelecek sezon forma giyecek sporcular ve teknik heyet sağlık kontrolünden geçti. Cumhuriyet Halk Partisi 25, 26 ve 27. dönem Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın babası Abdullah Arık hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yürütülen asfalt yapım çalışmaları nedeniyle Kadir Has Bulvarı'ndan Mimar Sinan gidiş istikametinde Şehitler 1 Caddesi ile Malazgirt Bulvarı kesişimleri arasındaki bölüm taşı trafiğine kapatılacağını duyurdu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: 38 saniyede bugün.
5: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Çerçeve yasa ile ilgili açıklama yapan Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun serbest bırakıldı. Kayseri'de yaşanan olayda Selin Gökhan'ı camdan atarak ölümüne sebep olan şahıs tutuklandı. Sivas'ta şarampole yuvarlanan minibüste 4 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, dün yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngörüldüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
1: YKS sınavının yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açıklamalarda bulunarak YKS'de tercihini Kayseri'den yana kullanan genç kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Anahtar parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı görevine atanan İl Başkanı Elvan Öztürk, bundan sonra da mevki, makam ve konum gözetmeksizin bütün makamları millete hizmetin birer vesilesi bilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz dedi. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklama sonrası gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Rabia Nur Coşkun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından kaldırım işgallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Tabela, sandalye, kırlangıç levha gibi işgale sebebiyet veren ve izinsiz konulan materyaller toplandı. Melik Gazi Kayseri basketbolda gelecek sezon forma giyecek sporcular ve teknik heyet sağlık kontrolünden geçti. Cumhuriyet Halk Partisi 25, 26 ve 27. dönem Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın babası Abdullah Arık hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yürütülen asfalt yapım çalışmaları nedeniyle Kadir Has Bulvarı'ndan Mimar Sinan gidiş istikametinde Şehitler 1 Caddesi ile Malazgirt Bulvarı kesişimleri arasındaki bölüm taşı trafiğine kapatılacağını duyurdu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul kanunun yayınlanması ile birlikte kurulmuştur. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz, dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi gazetede yayınlanan çerçeve yasaya ilişkin Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açılmıştır, dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediye seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bu sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra da hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok, diyor. Bu da üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Ek tercihlerse Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk koruma kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz, dedi. Nişasta bazı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satışı sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evrakı el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü arasında oynanan maç öncesi 5.715 lira değerindeki biletleri 15.000 liraya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını duyurdu. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün çarampöre devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4 ağır 10 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir, denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cengi, dün yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngörüldüğünü ifade etmişti. Cengi'nin açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cengi konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
1: YKS sınavının yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açıklamalarda bulunarak YKS'de tercihini Kayseri'den yana kullanan genç kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı görevine atanan İl Başkanı Elvan Öztürk, bundan sonra da mevki, makam ve konum gözetmeksizin bütün makamları millete hizmetin birer vesilesi bilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz, dedi. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklama sonrası gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Rabia Nur Coşkun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'de dün gece saatlerinde yaşanan olayda Selin Gökhan'ı camdan atarak ölümüne sebep olan şahıs tutuklandı. Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından kaldırım işgallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Tabela, sandalye, kırlangıç levha gibi işgale sebebiyet veren ve izinsiz konulan materyaller toplandı. Melik Gazi Kayseri basketbolda gelecek sezon forma giyecek sporcular ve teknik heyet sağlık kontrolünden geçti. Cumhuriyet Halk Partisi 25, 26 ve 27. dönem Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın babası Abdullah Arık hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yürütülen asfalt yapım çalışmaları nedeniyle Kadir Has Bulvarı'ndan Mimar Sinan gidiş istikametinde Şehitler 1 Caddesi ile Malazgirt Bulvarı kesişimleri arasındaki bölüm taşı trafiğine kapatılacağını duyurdu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Yayın tekrarı.
4: Geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.
5: Efendim herkese merhabalar diliyorum. Hayatımız Eğitim programından ben Fatma Sadıç. Bu akşam yine yeni bir konuyla, yeni bir konukla birlikteyiz. Öncelikle programa başlamadan önce biz burada çok koyu bir muhabbete tutulduk. Programın yarısını falan burada Merve Hocam, Haluk Hocam birlikte yaptık ama bu keyifli muhabbete şimdi sizleri de dahil etmek istiyoruz. Böyle hızlı bir giriş yaptım. Fakat tabii ki Haluk Hocam'a dönüp bir hoş geldiniz diyeceğim. Haluk Hocam'la bizim yıllardır hukukumuz olduğu için böyle derin muhabbetlerimiz var. Haluk Hocam daha önce de söyledim, benim öğretmenliğimin de çok büyük katkısı olan, böyle algılarımı açan, bana çok pozitif dokunuşları olan bir eğitimci. Bence eğitimcilerin eğitimcisi statüsünde olan bir insan. Tabii ki kendisine dönerek hoş geldiniz diyeceğim. Kendi ağzından kendisini bir dinlemenizi isteyeceğim. Çünkü ben Haluk Hocam'la ilgili ne söylesem az kalacak. Bunu da onun mahirliğine bırakmak istiyorum. Bugün YKS sürecini konuşacağız. Sınava bir ay kala. Sınav nedir? Sınav anında neler yapacağız? Öncesinde neler yapacağız? Bunların hepsini detaylıca konuşacağız. Dolu dolu bir program olacağına olan inancım şu an çok yüksek. Çünkü karşımda bu konuyla ilgili çok mahir, çok tecrübeli bir eğitimci var. Kendisinin de söylediği gibi bence bu programı dinleyen ve izleyenlerle dinlemeyip izlemeyenler arasında çok ciddi bir fark oluşacak. O yüzden herkesi programın sonuna kadar dinlemeye davet ediyorum. Haluk Hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
5: Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Bir telefonumla hemen süreçte geldiniz. Çünkü Haluk Hocam'ı dediğim gibi yakinen tanıyorum. O yüreklere dokunmayı, insanların hayatlarına dokunmayı, onlara rehberlik etmeyi çok seven ve bunu kendine bir amaç edinmiş bir kişilik. Dolayısıyla da ben çağırdığım zaman hemen geliyor çünkü bir kişiye faydamız olsa ne mutlu bize diye o da düşünüyor. Buyurun hocam, mikrofon sizde, ben çok konuştum.
6: Sağ olun, çok teşekkür ederim bu güzel dilekleriniz ve ifadeleriniz için de. Konu olduğumuz bu programda inşallah faydalı olur. Hem öğrencilerimiz hem veliler adına keyifli olur. Ben de davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
5: Meslekte kaçıncı yıl oldu hocam?
6: Vallahi 38 bitti. 39'a girdik.
5: Maşallah.
6: Epey bir yıl oldu yani.
5: Nice 38'lere.
6: İnşallah. Kayseri plaka.
5: Kayseri plaka. Aa, evet doğru, 38 yıl Kayseri plaka. Kimilerinin yaşı bile değil hocam. Eyvallah. Peki hocam yavaş yavaş ısınalım. YKS sınavın, YKS'den bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi sınava bir ay kaldı ama YKS sınavı nedir, ne değildir? Aslında biz bu sınavla neyi hedefliyoruz ya da bu sınavı yapanlar neyi hedefliyor? Buradan birazcık başlayalım, açalım yavaş yavaş.
6: Çok güzel, doğru bir giriş sorusu. Şimdi takdir edersiniz ki tüm ülkeler kendi insan kaynaklarını doğru bir şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Bizler de genç nüfusu fazla olan, zamanla biraz yaşlanma trendine de girmiş bir ülke olmakla birlikte evet. Bu sınava yaklaşık 3 milyona yakın öğrenci giriyor. Ve bunların her biri diyor ki ben idealimdeki bir mesleği yapayım. Hayatımda katkı sağlayabileceğim mesleklere, hedeflere ulaşayım diyorlar. Dolayısıyla da bir seçme ve sıralama sınavı yapılmak zorunda kalıyor. Eski ismini çok iyi bilirsiniz. ÖSS'ydi. Evet, öğrenci seçme ve sıralama. Yani hem seçecek hem sıralayacak. Yani bir yazılı değil, yani bir geçerli not değil. diğerlerinden daha iyi olmanız gerekiyor ki o istediğiniz noktaya gelebilirsiniz. Dolayısıyla üniversite sınavı, üniversite sınavları TYT'si ile AYT'si ile hedeflediğiniz meslekleri yapabilmeniz için bir eleme sınavı diyebiliriz. Bu eleme sınavı da alanınıza göre sayısal, iştahlılık, sözel ve dil gibi alanların içerisinde en iyilerini o kontenjanlara yerleştirerek eğitimlerin sonucunda sizlere bir diploma vermeye çalışıyor üniversite sınavları. Bunu hedefliyor. Bunu da hedeflerken tabii ki birçok başlık açılabilir bununla ilgili. Doğru meslek seçimlerinden tutun da doğru bir kariyer planlamasına kadar birçok alt başlık konuşulabilir ama bu program buna yetmeyecektir.
5: Bence de.
6: Dolayısıyla üniversite sınavları temelde kişilerin yetkinliklerine göre akademik ölçeklendirmeyi yapıyor diyerek özetleyebiliriz.
5: Sıralıyor.
6: Seçiyor ve sıralıyor.
5: Seçiyor ve sıralıyor. Peki bu sınav neyi ölçer hocam? Neyi ölçmez? Belki aslında neyi ölçmez sorusu çok daha kıymetli.
6: Daha kıymetli.
5: Çünkü bence bunlar birbirine karışıyor.
6: Kesinlikle.
5: Biz, o yüzden de yüklediğimiz anlamlar da karışıyor. Belki burayı net ayırmak lazım. Neyi kesinlikle ölçüyor, neyi ölçmüyor?
6: Harika. Ya belki neyi ölçmüyorla başlamak lazım. Bizim bu sınavlara ta öğrenciler küçüklüğünden beri hep şu anlamları maalesef yüklüyoruz. Sanki zeki çocuklar başarılı olur, zeki olmayanlar olamazmış gibi bir anlam yükleniyor. Ya da ilk girişte kazananlar hayatta çok başarılı olur, daha sonra kazananlar başarılı olamazmış gibi bir sürü biraz hurafeye de kaçan kabuller ve kanaatler oluşabiliyor. Evet, yani bu sınav ne ölçmez? Bir çocuğun IQ'sunu ölçmüyor. Çünkü IQ sınavlar bunlar değil.
5: Zekasını
6: de asla ölçmüyor. İkincisi, gerçek hayatta ne kadar başarılı olup olmayacağını da asla ölçmüyor.
5: Hayat başarısına
6: Hayat başarısını asla ölçmüyor. Bu kişinin temel ölçütleriyle, yani bir karakter gelişimiyle ilgili bize bir ipucu da vermiyor. Yani hani bazen şu olabiliyor, işte çocuk kazanamadı, işte anne baba şunu diyorsa, sevseydi kazanırdı, bize değer verseydi kazanırdı gibi. Bazen böyle hani çok korelasyonu olmayan önermelerde de bulunabiliyorlar. Hayır, yani bu çocuğun aslında bu sınava doğru hazırlanamadığını sadece gösteriyor. İşte neyi ölçer kısmında bunu bulabiliyoruz. Bugün bir üniversite sınavı dediğimizde aslında bir sayısal ya da eşitağlık öğrencisi için tam 1278 kazanımdan sorumlu tutuyor. Korkunç bir trafik var.
5: 1278 kazanımdan.
6: Yani şimdi biz bunu birden 1278'e kadar sayarken bile yoruluruz. Ama bu çocuk bunların tamamından sorumlu. Ve yaklaşık 120 soru işte TYT'den, 80 soru AYT'den geliyor. 200 soruyla da sorgulanıyor. Yani bir sorunun içinde 6-7 kazanım oluyor.
5: Kesinlikle.
6: Yani şöyle düşün, hani yolda yürümek tamam bir şeydir ama yolda yürürken İşte 3 tane portakalı düşürmeden çevirmek bir maharet ister. Yetmiyor, bir de bunu bisikletin üstünde yapmanız lazım. Bir de işte ellerinize 3 portakal yerine 8 portakal gibi, yani şeylerin beceriler standartları değiştikçe zorlanma katsayısı da artıyor. Aslında çocuklarımızı bekleyen büyük bir yük var. Yani veliler bunu bilirlerse çocuklarına bu süreçte daha doğru destek olabilirler. Dolayısıyla neyi ölçüyor? Ta aslında ilkokul 1'den itibaren okuma, yazma, anlama, problem çözme gibi becerilerle birlikte lise 1, 2, 3, 4'ün müfredatında yer alan 1278 kazanımı sorguluyor ki korkunç bir şey. Ve bu belli bir zaman diliminde yapılacak ve diğerinden daha iyi yapacaksınız. Yani bir de çünkü kısıtlı bir zamanda yapıyorsunuz. Verilen o 200 soruyu belli bir sürenin içerisinde yetiştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla buna hazırlanmak için de başka bir bilinç ve biliş gerekiyor. Mesela geçen yıl 2025 TYT Türkçe testinde sadece malumunuz 40 tane soru var. Tam 2400 kelime sorgulanmıştı. Ya korkunç bir trafik var yani. Şimdi öğrenciler aslında nerede eliyor? Çocuğun kelime bilgisinden, kelime hazinesinden eleyebiliyor. Çünkü koca bir paragraf, bir kelimeyi bilmediğinde anlam bitiyor. Aynen, geçen yıl sağaltım sorusu Türkiye'de olay olmuştu. Sağaltım kelimesini çocuk zihninde canlandıramadığı için onu paragrafta anlamlı yere koyamayınca o soru gitmişti mesela. Aslında çocukların kelime hazinelerini ölçüyor bakın. Bu hani kitap okumak falan hep denir ya, çok doğru bir şey. En önemlisi de neyi ölçüyor? İlişkili öğrenmeyi ölçüyor aslında. Çünkü beynimizin şöyle bir tarafı var. İnsan beynini geliştiren iki tane temel faktör var. Bu bilim dünyası da bunu onlarca makaleyle de zaten ortaya koydular. Birincisi sağ ve sol beynin kollozun bağları dediğimiz bağlar var. Bu bağların gelişimi iki şeye bağlı. Birincisi ilişkili öğrenme. Yani işte biz bardak dediğimizde çocuk zihninde bu bardağı canlandırabiliyorsa buna ilişkili öğrenme diyoruz. Ama sadece bardak deyip hadi bana bardağı göster dediğimizde gösteremiyorsa ilişkili öğrenme yoktur. Ezbercilik vardır. İlişkili öğrenenlerin beyinleri daha iyi gelişiyor. İkincisi de zorlanan insanların kollozun bağları daha çok gelişiyor. Ne demek istiyorum? Öğrenciler bu hazırlık sürecinde kendilerine kolay gelen davranışları seçtiklerinde kendilerini çok zorlamayınca o kollozun bağları kurulamıyor. Aslında hani neyi ölçüyor veya da kimler başarılı oluyor? Çok zeki olanlar değil de çalışırken çalışmasını pes etmeden sürdürebilen insanlar. Siz de yılların eğitimcisiniz Fatma Hocam, bilirsiniz. Yani binlerce öğrenciyle hem birebir eğitim verdiniz hem sınıf dersleri yaptınız. Evet. Ortalama bir öğrenci öğretmenin yönlendirmesini takip ederse, notlarını tutar, sorularını sorar, verilen ödevleri yaparsa çok zeki olmasına gerek yok. O çocuk başarılı oluyor.
5: Kesinlikle.
6: Ama ben zekiyim ne de olsa hallederim demeye başlamışsa çocuk, aslında zekamla o işi görürüm algısı onu mahvetmeye yetebiliyor yani.
5: Kesinlikle.
6: Çünkü zeki çocuklar çabuk anlayabilir ama öğrenmenin çabuk olmaz. Öğrenme çabuk olabilen bir şey değil. Örnek veriyorum, ben işte bir bardak suyu 10 saniyede doldurabilirim ama bir mantı yemeğini 10 saniyede yapamam. Yani o zahmetli bir şeydir. Çok evreleri vardır. Öğrenme biraz anlamanın üzerine inşa edilecek emekle mümkün. Şimdi anlayan çocuk, hızlı anlayan çocuk diğer emeği vermediği için başarısız oluyor. İşte ÖSYM aslında bu sınavlar o emeği de veren insanlara kapılarını açıyor. Zekayı ölçmüyor derken bunu kastediyoruz. Emeği, çabayı ve gayreti ölçüyor.
5: Aynen öyle hocam. Ben de bu konuda size katılıyorum. Peki hocam, bu sınavı hazırlayan bir komisyon var.
6: Evet.
5: Bu komisyon hani hep merak konusudur ya. İşte bu sene sınavı TÜBİTAK hazırladı. Evet. Böyle bir söylenti dolaşır. Evet. İşte bu sene sınav soruları kazıktı.
6: Evet.
5: İşte bu sınavları hazırlayan insanlarla ilgili kimsenin bence gerçekte bildiği bir şey yok. Evet. Evet. Böyle sürekli bir söylenti üzerine inanışlar maalesef var. Oraya sığınışlar var. Maalesef. Peki bu komisyon kimlerden oluşur? Bu komisyon neyi hedefler? Bu komisyon soruları nasıl hazırlar? Ve bu soru

0: açar. ÖSYM de işini en titiz yapan kurumlardan bir tanesidir. Yıllardır bunu yapıyor. 60 yıla yakındır bunu yapıyor. Teknik bir iki maddi hata dışında, maddi hani basım hatası diyebileceğimiz, hı hı, ölçme değerlendirmeye etki etmeyecek hatalar dışında da ben hata yaptığına şahit olmadım. Ben bir taraftan ölçme değerlendirme uzmanıyım aynı zamanda. Her yıl soruları tetkik ediyorum, analiz ediyorum, bakıyorum. Geçerlilik ve güvenlilik dediğimiz bir şey vardır.
1: Evet.
0: Yani onlar o kadar mı uyar ve aynı zamanda eğitimciyiz. Kendi kurumlarımızda öğrenciler var. Biz bir yılda yaklaşık bir öğrenciye 90 tane sınav uyguluyoruz. 90 denemeyle elde ettiğimiz sonucu bunlar bir denemeyle hallediyorlar. O zaman yani hiç hata yapmıyorlar diyebilirim. Yani bu sınava girecek gençler girdikleri sınava bir kere kesinlikle güvensinler. Yani orada gösterecekleri zafiyet zihinlerinde başka bir gevşemeye neden olmanın getirdiği komplikasyonları yaşasın istemem. Şimdi bu komisyon nasıl çalışır? Şimdi Türkçe sorular var, matematik, fizik, kimya, bir ayrı ayrı dallar var. Kesinlikle. Böyle. Tarihi var, coğrafyası, din kültürü. Her birinden sorumlu onlarca kişi var. Onlarca uzman var. O uzmanlar kazanımları çok iyi bilerek kazanımlara göre soru hazırlıyorlar.
1: Bu bahsettiğimiz 1200 küsür kazanımı baz alarak.
0: Baz alarak yapıyorlar ve bunun da dışına asla çıkmazlar. Yani çıkıldığında zaten o soru birazdan bahsedeceğim başka bir elekten daha iyi. Çünkü 4-5 elekten geçerek geliyor. Önce işte örnek veriyorum, siz kimya öğretmenisiniz. Kimya öğretmeni olarak bu lise 1-2-3-4 müfredatına göre TYT, AYT sorularını tasnif ediyorsunuz. Sizin gibi en az 15-20 tane öğretmen milyonlarca soru havuzunun içerisinden bunu seçerek, düzenleyerek, güncel hale getirerek belli bir form haline getiriyorsunuz. Diğer bir ekip, başka bir ekip var. Bu soru tarzının Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olup olmaması yönünden filtre ediyor. Hani siz profesyonel körlük diyoruz. Ya zaten bu buradan mı, işte CA yazınca bu kalsiyumdur deyip geçebiliyorsunuz ama örnek veriyorum, bu bir anlam hatası oluşturuyorsa o komisyon, dil komisyonu bunu farklı bir tarzda düzenliyor. Üçüncü bir komisyon var, ölçme değerlendirme tekniği açısından soruların dağılması gereken bir oran var. Bu oran %20, %20, %40, %10, %10 şeklinde dağılmalı. Örnek veriyorum, 10 tane soru soruluyorsa, diyelim ki işte kimyadan 10 soru soracaksak, bunun ikisi bilgi düzeyinde olmalı, ikisi kavrama düzeyinde, dördü uygulama, biri analiz, biri sentez düzeyinde olmalı. Ama öğretmen hazırlarken bütün bu parametrelere göre hazırlayamıyor ki. Belki bu 10 tane sorunun 6 tanesini bilgiden yapmış, 4 tanesini sentezden yapmış, şu arayı ölçmeyi ihmal ettiğinde burası diyor ki olmadı, tekrar düzenle. Ve aylar sürüyor. En kötüsü 150 gün falan sürüyor. Ve bunlar ÖSYM'nin kendilerine tahsis ettiği mekanlarda yatıyorlar, kalkıyorlar, dış dünyayla iletişimleri kesik, cep telefonu yok, internet yok. Çok zahmetli de bir şey.
1: Evet.
0: Çünkü hani soruların sızdırılmasıyla ilgili, aynen, falan güvenliği de tesis etmek zorundalar. Ve sınavlar uygulandıktan sonra artık bunlar normal hayatlarına dönebiliyorlar. Dolayısıyla çok titiz, çok sabır isteyen çalışmalar var. Hiçbir şey göz ardı edilmiyor. Ha, bütün bunlara rağmen yine insandır sonuçta. Yanlış da olduğunda zaten ÖSYM onun hemen kararını alıyor, bu soru iptaldir diyor, işte çip seçenek diyor falan, bazen böyle nadirattan da olsa oluyor. Yani işi hassasiyetle de yürütüyorlar. Dolayısıyla bunu yıllardır yapıyor. Hani öğrenciler bazen diyor bizim neslimiz şanssızdı, hep bize denk geldi. Hayır. Uygulanan sınav hiç değişmiyor. Eğer öğrenci doğru bir tarzda hazırlandıysa, bu formata göre kendisini ayarlamışsa kendisi için hiç problem yaratmayacaktır. Ama doğru bir hazırlık yoksa bu format ona uygun gelmeyecektir.
1: Evet. Öyle diyelim. Kesinlikle. Aslında öğretmenler olarak, branş öğretmenler olarak bizim de bu süreci çok ciddi takip etmemiz gerekiyor. Yani çıkmış sorular bu soru çıkmıştır şeklinde değil de bu soru neden çıkmış şeklinde düşünülerek bence sınıflarda paylaşılması gerekiyor. Öğrenciyle paylaşılması gerekiyor. Sınav algoritması dediğimiz şeyi çok doğru anlamamız gerekiyor. Ben sınava az kalan sürelerde kendi branşım adına kamplar yaptığımda sırf buna yönelik çalışmalar yapıyorum. Neden? Çünkü çocuklar dediğiniz gibi defalarca denemelere giriyorlar ve defalarca soru bankaları tarıyorlar ve sınavı

0: da bu denemelerden ve soru bankalarından ibaret ben olduğunu zannediyorlar ve kafalarında bazen gerçekten çok zor ve çok kompleks bir yapı olduğunu zannediyorlar. Ama ben de sizin de söylediğiniz gibi mesela sınavları tekrar incelerken şunu söylüyorum. Bir bilgi verildiyse asla boş değildir. Onu kullanacaksın. Hı-hı. Ve senin ihtiyacın olan tüm bilgiler mutlaka bu sorunun içerisinde verilmiştir. Kesinlikle. Bir sabitse o sabit verilmiştir. Senin kendin ezberleyerek belki çözdüğün şeyleri bile aslında orada sana vereceklerdir. Bunun farkına varmalısın. Ve yaptığın bu kampların sonunda öğrencilerimin hep dönüşü şu oluyor. Ya aslında sınav bu kadar da zor değilmiş. Hı-hı. Biz ne kadar ağır sorular çözmüşüz. Hı. Biz ne kadar zor sorular çözmüşüz ve kendimizi ne kadar zora hazırlamışız. Aslında sınavın ne kadar sade bir dili var ve ne istediğini ne kadar da açık Aynen. anlatıyor. Halbuki öğrenciler süreç içerisinde o soru bankasında alıştırıldıkları modda, alıştırdıkları formatta soru çözmeye alışkın oldukları için sınava girdiklerinde bir duvara çarpıyorlar. O modda soru çözmeye devam ettikleri için yanlış seçenekleri işaretliyorlar. Bu anlamda da biraz sonra tam oraya geçeceğiz hocam, süreci nasıl yönetmeliyiz diye. Buradan da ufak bir giriş evet. olmuş oldu. Bu süreçte bence mutlaka branş hocalarımız öğrencilerine sınavın sorularının hangi mantıkla hazırlandığını, karşılarına nasıl geleceğini mutlaka göstermelidirler diye düşünüyorum. Evet hocam, tam da oraya geldik dediğim gibi lafı oraya getirmiş olduk. Hocam bu sınava yaklaşık bir ay kaldı. Evet. Sanırım tam bir ay kaldı. Tam bir ay. Şimdi ne yapmalıyızı konuşmak lazım. Neyi yaparsak bu süreçte yanlış yapmış oluruz, neyi yaparsak doğru yönetmiş hı hı. oluruz. Bir ayda neyi değiştirebiliriz? Çok şey değişir mi? Hiçbir şey değişmez mi? Çok geniş bir skala.
1: Evet.
0: Buyurun hocam siz de.
1: Bazen gençlerle böyle sohbet ederken hocam diyor ben mezuna bıraktım diyor.
0: Ah hani evet hocam
1: ya. Diyenler bu mevsimde biraz
0: fazlaca.
1: Çıkıyor. Evet.
0: Kendilerine yandaş da arıyorlar.
1: Tamam diyor bile. Mesela işte ne istiyorsun? İşte tıp, mühendisliği, hukuk neyse bir şey söylüyor. Tamam diyorum hadi bugünden başlayalım. Yani 13 ayımız var. Şimdi öyle olunca aslında yani 13 ay da çok uzun bir süre değil ki. Çünkü bunun yaklaşık yarısı uykuyla geçecek. 6,5 ay bunun işte 3 ayda yolda gidecek, otobüse bineceksin, yemek yiyeceksin. Elinde bilinçli olduğun sadece bir 3 ayın kalıyor yani. Ya o 3 ay yani toplasan bu yani sıksan suyunu. Mezuna bile kalacak olsan tamam bu yılı geçtik şimdiden başla. Çünkü bir ereğin varsa, bir hedefin, bir idealin varsa ki olmalı. Ki olmalı yani. Şimdi bu kalan süre aslında tam da hani sınav kazanılır kaybedilir'i belirleyen böyle son düzlük dediğimiz bir şey. Aslında 30 gün var. Ben bazen gençlerle hani büyük büyük hedefler koymak yerine küçük ve ulaşılabilir hedefler koymayı doğru buluyorum. Mesela öğrenciye diyorum ki günde çeyrek net artırabilir misin? Yani çeyrek net artırmak bazen bir yanlışı yapmamak. Bir çeyrek nettir sonuçta. Artırabilir misin? Tabii ki hocam diyor. Yani kolay aslında. Ya da işte matematikten tekrarlanan hata dediğimiz sürekli aynı hatayı yapıyorsa onun üstüne gidebilirse yani onu bir 2-3 saatin içerisinde halledebilir doğru fokuslanırsa. Günde çeyrek demek 30 günde 7,5 net demektir. Yani 2,5 da bunu götürmediyse 10 net arttırıyorsun. Yani 50 yapan çocuk 60'a çıkıyor. 40 evet. yapan 50'ye çıkıyor. 80 yapan 90'a çıkıyor yani. Ha bu böyle aslında böyle bakınca çok iyi. Birincisi şu mezuna bile kalmayı kafaya koyduysan bugün başlayacaksın. Ve günlük çeyrek net artırmak, küçük hedefler koymak. Gençlerin en çok yaptığı hata hani böyle bir maymun iştahlılık deriz ya böyle bir gaza geleyim. Efendim bir 15 saat çalışayım ondan sonra 15 gün yatıyor yani. Hayır. Hani bir hadiste de zikredilir. Amellerin en güzeli az da olsa devamlı yapılandır. Yani rutine bir bağla. Günlük 3 saat mi çalışıyorsun? 3 saat çalış. Belki bunu 3,5 yap. Bir tık kendini biraz daha konulara ağırlık ver. Eksik yönlerini gör. O artı yarım saat, 1 saatte de o çeyrekler de artar mı? Artar kesinlikle. Birincisi bu. Konu çalışmaya devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Sınav gününe kadar ders çalışılabilir. hani bir hafta önceden keseyim tatile, böyle bir şey yok. Çünkü hani araba yarışlarını herkes seyretmiştir, bir şekilde görmüştür. Arabalar, yarışlar başlamadan önce motor, lastikler ısındırılır yani. Yani biraz sonra koşacakları yarışa hazır hale gelirler. O yüzden cumartesi ve pazar günü teyit ayete olacak. Cuma günü akşamına kadar ders çalışabilirler. Hatta cumartesi günü sınavdan çıktıktan sonra gelip AYT ile ilgili çalışma da yapabilirler. Yani konu çalışmak.
0: Heh, birincisi. Ben de tam orayı soracak.
1: Konu kesinlikle hala eksik konular olan.
0: TYT, AYT diye ayırt edelim mi, yoksa
1: şöyle,
0: geçerli mi?
1: Şöyle, öğrencinin kendisi, kendi gerçekliğine eğer vakıfsa AYT biraz daha bilgi ağırlıklıdır. Yani konu çalışma AYT'de daha çok iş yaparken, TYT'de belki biraz daha soru pratiği geliştirme adına çalışmalar yapılabilir. Konu eksiği varsa tabii ki oradan da yüklemeler yapılır. Yani bir konu çalışması yapılmalı bir. İki, denemelerin, denemeye girmek marifet değil, denemenin sonuçlarını değerlendirmek marifet.
0: Evet.
1: Yani eğer bir öğrenci girdiği denemenin denemeden çıktıktan sonra eve gelip yanlışlarını inceliyorsa, o çok kıymetli bir öğrencidir. Ama işte şu kadar netim, şu kadar boşum, şu kadar doğrum var deyip sadece bir istatistik sunuyorsa, bu çok büyük bir fayda temin etmeyebilir. Ama yanlışına odaklanan bir çocuk, bir öğrencim 3 sene önce TYT Türkiye birincisi olmuştu. Kerem isminde bir çocuk. Cumartesi günü TYT sınavı var. Cuma günü bu saatler de gelmişti, böyle ikindi vakti. Biyoloji hocasını öğretmenler odasında yakalamış. Hocam demiş, 3-5 tane sorum var, sorabilir miyim? Tabii sor demiş. Tam 122 tane soru sormuş. Küçük küçük. Aylardır biriktirdiği minik minik noktaları. Hani son gün girecek, hafızam da taze kalsın diye. Yani ne ara biriktirdin yavrum sen o soruları ya? Şimdi bu 30 gün belki de senin son günlerde, son bir birine danıştığında biriktirdiğin bir soru kumbaran olsun yani. Hani böyle değer gördüğün, bunun sınavda çıkma ihtimali yüksek dediğin şeyler varsa, her ders için bunu yapabilir misin? Yapabilirsin. Çünkü son düzlükte yapılan çalışmalar daha önceki çalışmaları 3'e 4'e katlayabiliyor. O yüzden konu çalışma ve denemenin sonuçlarını değerlendirme kesinlikle ihmal etmesinler. Yani bu son bir ayda en önemli söyleyebileceğim şey bu olur.
0: Yani pes etmeden, hız kesmeden,
1: kesinlikle.
0: Aksine hızı artırarak.
1: Aynen öyle. Biraz yüklemeleri artırması lazım.
0: Aynen, denemelerimize önem vererek, hı-hı, bu süreci değerlendirdiğimizde zaten sonucu gelecektir.
1: Kesinlikle.
0: Diyoruz. Aklımızda mezuna kalmak olsa
1: bile
0: dahi
1: bugün başlamamız lazım.
0: Devam etmemiz lazım ki ben hep onu söylerim. Bir sonraki seneyle bir önceki sene arasında sadece zaman farkı var. Sen yine aynı sensin.
1: Aynen.
0: Dolayısıyla aynı tutumu sergilediğin sürece seni mezuna bırakmak başarılı kılmayacak. Tutum ve davranışın değişmeli ki o da şu an itibariyle değişmeye, aynen, başlamalı ki sonucunu görebilesin diye.
1: Aynen öyle.
0: Ben de öğrencilerime tembihatta bulunuyorum nacizane. Peki hocam, geldik sınav gününe. Cumartesi TYT olacağız, pazar AYT olacağız. Hı-hı. Sınav anında o süreci nasıl yöneteceğimizle ilgili konuşalım istiyorum ama hem TYT'de nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyız, hem AYT'de nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyız? Çünkü soru sayıları farklı, ölçtükleri şey farklı, dolayısıyla süreleri farklı. Hani bunu nasıl yöneteceğiz? Bir de TYT'nin bir gün önce olması ve sınavın nasıl geçtiği, AYT'ye, evet, maalesef böyle uzanıyor kolları. Oraları nasıl yöneteceğimizi bir sizden dinleyelim
1: tabii,
0: hocam.
1: Tabii, hay hay. Şimdi TYT temel yeterlilik sınavı dediğimiz bir şey. Daha çok 9. ve 10. sınıfı ölçüyor. Genellikle öğrenciler işte 12. sınıftaysa biraz oraları ihmal edebiliyorlar. Hani çünkü 3-4 sene olmuş o konuları göreli, ama belli bir disiplin çalışan çocuklar için çok sorun olmuyor. Şimdi TYT cumartesi günü oluyor ve 120 soru soruluyor. 135 dakika. Yani 135 dakika şöyle sınava saat çünkü 10'da alıyorlar. 10'da daha doğrusu kapılar kapanıyor. 10 çeyrekte sınav başlıyor. Yani oradan 2 saat, 2,5 saat aslında bir koltukta oturuyor. Öğrencilerimiz birincisi şuna çok net baksınlar. Koltukta, bir sandalyede, hatta kuru sıralarda, çünkü okullardaki sıralar tatlı sıralar.
0: Aynen.
1: 2,5 saat oturma sabrını da ölçecek mi bu çocuktan? Evet. Evet. Öğrenciye birinci tavsiyem, biz sadece akademik olarak sorgulanmıyoruz. Bedensel ve psikolojik sağlamlıklarımızla da sınanıyoruz. Bir gün bir evde şunu test etsinler, bir saat tutsunlar, annelerine babalarına da söyleyebilirler, bir kronometre tutsunlar, tam 2,5 saat o sınava gireceği sıralara benzer bir sırada oturma antrenmanını yapsınlar, tabi derslerine çalışarak, boş boş oturma değil de, yani birkaç kere bunu bir yapmalarında bir fayda var, çünkü sınav sürecini yönetmek biraz ustalık istiyor. Bazı gençler oralardaki maharetleri yüzünden kendi emsallerine fark atabiliyorlar. O süreci doğru yönettiği için. Çünkü sınava anına ilişkin provalar yapabilirsek, antrenmanlarımız ne kadar güçlü ve tekrarları çok olursa o kadar iyi olur. Şimdi son bir hafta özellikle, hani bir çalışma performansı yükselecektir, uykuları düzeni değişecektir falan, katılıyorum. Ama son bir hafta sınav günü evlerinde sabah kaçta uyanacaklarsa son bir hafta hep o saatte uyanmaları gerekiyor. Biyolojik saatlerinin bir düzenlenmesi lazım.
0: Çok önemli.
1: Bu çok önemli.
0: Çok önemli. Burayı bir kez daha tekrarlamak.
1: Yani örnek veriyorum, işte sabah sen evden 8'de çıkacaksan, 8'de çıkman için kahvaltı kesinlikle kesinlikle kesinlikle yapılmalı. İşte 7'de en geç uyanıp 8'e kadar hazırlık, kahvaltı deyip 8'de evden çıkacaksan, 7'de kalkman gerekiyorsa son bir hafta her gün sabah 7'de kalkmalısın. Bu biyolojik saatin düzenini oturtmak için. Evet. Birincisi bu. İki, son bir hafta yine dışarıdan hazır gıdalar yemek yerine evlerinde yemeklerini yemelerini, o sindirim sisteminde oluşabilecek komplikasyonları önlemek için annelerinin pişirdiği çorbalarını içsinler. Bunu da çok önemsiyorum.
0: Kesinlikle doğru.
1: Efendim, ikincisi bu. Üçüncüsü, tabii henüz daha sınav yerleri açıklanmadı. Sınav yerleri açıklandıysa bir binaya gidip görmeleri, yol güzergahı, çünkü Kartal Kavşağı hani kapalı. Şu anda şey kapalı falan. Yani o gün o telaşa yer vermemek için öncesinde, 3-5 gün öncesinden bir gidilip hangi güzergahı kullanacaklarını hesaba katarak bir antrenman, bir prova yapmalarında da fayda var. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü, sonuçta bu bir iki aşamalı bir sınav olduğu için TYT'nin katsayısı %40, AYT'ninki %60. Yani siz aldığınız puanın %40'ını TYT'den alacaksınız, %60'ını AYT'den. AYT daha kıymetli bir sınav. Evet. Yani biri gümüşse biri altın diyelim. Şimdi siz bir beklentiniz var TYT'den, kendinize biçtiğiniz bir net hedefi var. Diyelim ki 120-80 net hedefi koyduysanız buna ulaşamayabilirsiniz. Burası çok önemli şimdi. Zaten o psikolojik sağlamlık dediğim şey biraz bununla ilgili. Bazen öğrenci temennileriyle, hayalleriyle gerçeklik arasında doğru bir bağ kuramıyor. Yani şu neti yapsam iyi olur bir temennidir, ama bir de insanın bir gerçekliği var. Yani işte birinin boyu 1.50 ise kendini 1.90 zannetmesi kötü bir şey. Abi 1.50 isen 1.50'sin, 1.60'san 1.80'sen 1. Yani önce gençlere bugünlerde tam da şunu tavsiye ediyorum. Mesela TYT Türkçe'den sen gerçekte kaçlıksın? 40 soruda abi ben 25'liyim, 23'lüyüm, 32'liyim. Yani kendini insan bilir, ölçer. Eğer sen 40 soruda 25'liksen ve o güne kadar da bunu başka türlü bir geliştirme imkanın olmadıysa, abi sen 40 sorudan 25'ini yapabileceğini kabul et yani. O kabullenmek senin sınavının daha iyi geçmesini sağlar. Ama sen 40'ı sürekli zihninde yankılatırsan yapabileceğin şu 25 sorudan da mahrum kalırsın.
0: Kesinlikle. En çok düştükleri yanılgı.
1: En yanılgı bu. Halbuki o Türkçeden o 25'i yapmak senin gitmek istediğin üniversiteye götürmeye yeterli bir net olabiliyor. Ama sen hani
0: Midyat'a pirince giderken
1: evdeki bulgurdan
0: olma diyorsunuz.
1: Yani iyinin düşmanı en iyidir derler. Yani ya da eskilerin tabiriyle bazen diyor hasen ahsenden daha hasen olur diye böyle bir söz var. Yani bazen güzel en güzelden daha güzeldir. Hani bir sulu boya çalışması yaparsınız. Şurayı da düzelteyim, burayı da düzelteyim derken o güzelim resmi mahvedersiniz. Bazen bir şey tadında bırakmak, kararında bırakmak, mükemmelliyetçi olmamak.
0: Gerçeği çok önemli. Kabul
1: etmek. Gerçeği kabul etmek, mükemmelliyetçi olmamak. Bunu yapmayanlara göre daha farklı bir avantaj sağlar. Hani programın başında bu programı dinleyenle dinlemeyenlerin farkı olacak. Aslında biz anahtar çok cümle söyledik de mesela bir tanesi de bu.
0: Kesinlikle hocam. Yıllar önce ben sizin bir seminerinizde bu cümlenizle karşılaşmıştım. Onca yıllık öğretmen olmama rağmen ben de ciddi bir uyanış yapmıştım. Hakikaten evet. Belki biz öğretmenler olarak da öğrencilerimizden beklentilerimizi bu yönde tabii oluşturuyoruz. Ve öğrencilerimizin gerçeklik algısını da kaybetmesine biz de sebep oluyoruz. Yani ben sizin o seminerinizdeki bu cümlenizi hiçbir zaman unutmam. Evet. Sınav anında size sihirli bir değnek deyip de o güne kadar hiç full yapmadığınız matematiği o anda full yapmayacaksınız.
1: Öyle bir şey olmaz.
0: Siz o güne kadar 32 tane TYT'de 30 tane, 25 tane her neyse yapmışsanız ki belirli bir banda oluşmuştur. Hı hı. Bu kadar çok denemeye girdiniz. Az çok kendinizi biliyorsunuzdur. Sınav anında 40 sorunun 40'ını da yapacağım diye oralarda oyalanıp da yapabileceğiniz sorulardan kesinlikle olmayın dediğimizde bu bende de ciddi evet bir uyanışa evet sebep olmuştu.
1: Bu bir realist davranmaktır, bir gerçekçi davranmaktır. Çünkü bu iki aşamalı bir sınav. %40'ı alınıyor. Çünkü sen o gün 40'a endekslendin ve 25 yaptıysan bir ruh halini bir düşünsene çökmüş olursun ve belki de seni avantajlı kılacak AYT sınavına çok kötü geçmesini sağlayacaksın. Halbuki buradaki 25 Türkçe yetiyor. İşte buradan da örnek görüyorum eşit ağırlık öğrencisi olsun. Edebiyat sorularından moralli bir öğrenci. Daha önceki denemeleri artı eksi %1-2'ler oynayacaktır illaki. Orada daha sağlıklı geçmesini sağlayacaktır. Yani sonuçta kendi gerçekliğini fark etmiş bir öğrenci, bunu fark etmemiş bir öğrenciye göre sınav anının rahatlığından kaynaklı, ben çok defa bunu ölçtüm, 7 ile 10 net arasında fark atıyor. Korkunç bir net yani. Bir soruyla 10 bin kişiler atıyor yani. 7 soru, 8 soru korkunç bir şey. Sırf rahat olduğu için. Benim bir öğrencim Türkiye birincisi olmuştu. Sizin de öğrencisi Safa Özgür Akçalı.
0: Evet.
1: 2007'de Türkiye birincisi olmuştu. Çocukla biz işte ödül törenine gittik, geldik falan. Özgür dedim ya, şimdi nasıl fulledin bana anlat dedim. Şimdi hikaye bitti dedim, artık program bitti, şu bitti. Ya hocam dedi, ben dedi aslında soruları yaptım. Bir Türkçeden, bir sosyalden dedi. Baktım, bir soruları beğenmedim dedi. Hani böyle şıkkımı beğenmedim. Değiştirdim dedi. Yani bir miktar o anki hissiyatıyla, sezgisiyle hareket etmiş, bilgisiyle değil de. O da attım tuttu dedi yani. Bakın Türkiye birincisinin ifadesi bu. Bazen rahat olduğunuzda sezgileriniz daha doğru çalışabiliyor. Hani iki şık arasında kalıp da o mu o mu dersiniz ya, o sezgilerin orada güçlü olması lazım.
0: Sezgi mi orada, bilgi ve deneyim de var mı?
1: Şöyle, bu aslında güzel bir soru.
0: Burası hani çünkü çok kıymetli.
1: Çok kıymetli.
0: Çünkü çok öğrencimden geliyor. İki şık arasında kaldım, işaretledim yanlışmış. Ya da iki şık arasında kaldım, işaretledim doğruymuş.
1: Çok güzel.
0: Ya da diyor ki iki şık arasında hep kalıyorum, hep yanlış işaretliyorum.
1: Hep yanlış. İşte onun orada, sebebi ne?
0: Onun sebebi var. Oradan da konudan konuya güzel gelmiş olduk ama önemli bir yer aslında.
1: Önemli bir yer.
0: Çünkü son dönemlerde özellikle Türkçe'de evet çeldiriciler çok fazla. Bütün vallahi şıklar aynıydı diyor öğrenciler.
1: Şimdi bu söyleyeceğim şey hem çok önemli hem hakikaten dedik ya bu programı dinleyenlerle dinlemeyenlerin farkı olacak. Şimdi birincisi şu, sorular ikiye ayrılıyor. TYT, AYT fark etmez. Bir, hatırlamaya dayalı sorular, iki, işlem gerektiren sorular. Şimdi çocuklar bunu böyle hakikaten ezberlesinler yani. Şimdi hatırlamaya dayalı soru ne? Biraz önce bahsettiğim şu bilgi basamağındaki yani %20'ye denk gelen sorulardır sıklıkla. İşte Türkiye'nin başkenti nere, cumhuriyet ne zaman ilan edildi gibi. İşte demirin sembolü neydi? Hani sadece hatırlaman gerekiyor. Oku, hatırla, işaretle. Bitti. 3 tane adım var. Okuyorsun, hatırlıyorsun, işaretliyorsun. Bir 4. adımı yok yani. Ama işleme dayalı sorular öyle değil. İşleme dayalı deyince sadece matematik ya da sayısal derse anlaşılmıyor. Mesela Türkçe'de bir cümlenin ögelerini bulmak da işleme dayalı. Yani sıralı işlemler vardır. İşte önce yüklemi bulursun, ona sorular sorarsın, özneyi bulursun, belirtili nesneyi bulursun falan filan. Yani işlem gerektirir, zihinsel işlemler gerektirir. Şimdi öğrencilerimizin dikkatle dinlemeleri gereken yeri burası. Hani iki şık arasında kalırsam ne yapayım? Eğer bu soru hatırlamayalı bir dayalı bir soruysa, seçenekler arasında aklına ilk gelen, çünkü bilgi orada duruyordur. O farklı versiyonlarıyla kendini orada hissettirir. Buna hissiyat, sezgi dememizin kastı bu aslında. Hı hı. Eğer o bilgi daha şeyinden, dünyasından geçmediyse onda sezgi çalışmaz zaten. Yani sezgi hani böyle altıncı hissin öyle değil, öyle olan bir şey değil yani. Daha önce gördüklerinden ha şu olabilir der. O %51 galip gelir, onu bilirsin. Ama bu sadece hatırlamaya dayalı sorular ise bu hakkınızı kullanın. İki şık arasında kalıyorsanız, güçlü bir hissiyatınız varsa onu işaretleyin. Peki hocam, işleme dayalı, işlem gerektiren sorularda bunu yapamazsınız. Çünkü siz bir matematik denklemini çözerek bulacağınız sonucu B ile C arasında kaldım diyemezsiniz. Evet. Çünkü işlem gerektiren sorularda asla iki şık arasında kalamazsınız. Kalıyorsanız ikisi de yanlıştır. Diyorum ki ikisini de işaretleyin. O soruyu boş bırakın. Ve şunu öğretmeye çalışıyorum. Boş bırakarak sınavı kazanan çok öğrencim oldu. Bak bir daha söylüyorum. Boş bırak nasıl yani? Yani 120 TYT var. 80 doğru, 40 boşunuz olsa 80 netiniz var değil mi? Bak temiz, kemiksiz. Ama 80 doğru, 40 yanlışınız varsa
0: gitti.
1: Git, 10 tane götürdü yani, o 40 tane sonra 10 tane götürdü. 70'e düştünüz. 80 ile 70'in arasındaki uçurumu görebiliyor musun? 100 binler oynar artık burada. Yani birisi, örnek veriyorum, 10 bininci oluyorsa öbürü 111. falan oluyor yani. Arada öyle çok değil. Yani yanlış yapmak yerine boş bırakma hakkını kullanın. Gerçek özgüvenli insanlar bilmiyorum diyebilirler. Bu konudan bir haberim yok diyebilirler. Ya da bu soru bana bir şey çağrıştırmadı, işaretlememeliyim diyen insanların öz saygıları, öz benliklerine duydukları güvenden kaynaklı zihinsel rahatlığın avantajını bunu yapmayanlara göre daha fazla yaşayacaktır. O yüzden o 7 ile 10 net oynuyor cümlemde istatistiksel olarak da buraya oturmuş oldu. Dolayısıyla hatırlamaya dayalı bir soru mu, yoksa işlem gerektiriyor mu? Yani bunu insan analiz eder. Yani örnek veriyorum, işte Akdeniz'in bitki örtüsü neydi? Ya bu hatırlamaya dayalı bir sorudur yani. Ya da işte bu bazen matematikte de olabilir, kimyada da olabilir, biliyorsunuz. Bir hatırlama, öğretmenim bir şey söylemiştir. Hatırlamayla ilgiliyse o hakkınızı kullanabilirsiniz, ama işlem gerektiriyorsa ve kalem oynatamıyorsan abi onu boş ver, onu boş geç. Çünkü işte orada 40 soru varsa sen 25'ini kovala. Kalan 15'iyle ilgili ben hep şunu söylüyorum. Şimdi bu en başta demiştik ÖSS, öğrenci seçme sınavı mı? Şimdi öyle bir soru var ki o Türkiye birincisini, ikincisini belirliyor. Senin muhatabın değil. İşte diğer bir soru Türkiye 99.sıyla 100.sünü belirliyor. Abi senin hedefin ne? O 40.000. Abi bak senin muhatabın değil. Siklet farkı var. Adam ağır siklet. 120 kilo. Sen 60 kiloyla gitmişsin. 120 kiloluk adamı döverim. Abi dövemezsin. Valla seni yıkarlar orada hani. O yüzden hani sınırlarınızı bilmek burada çok önemli. Ha o soru sana çok sert geliyorsa bil ki sınavın zorluğu değil. Şuradaki sorular var demiştik ya. İşte Türkiye birincisini, ikincisini eleyen soru bu. 99'da 100 eleyen soru şu. Zaten senin o 40 soruda 15 tane yapmama hakkım vardı. Kendi gerçekliğine uygun gidiyorum.
0: Evet.
1: Çünkü sen ona göre hazırlandın.
0: Evet.
1: Ha sen 30'a göre de hazırlık yapabilirdin. 35'e göre, 40'a göre de yapabilirsin. Bu başka bir şey. Çünkü böyle öğrencilerimiz de vardır bizi dinleyen. Tabii. Sen 38-40 bandında yapıyorsan evet yani. Çünkü oralarda bu söylediğimiz taktikleri daha iyi uygulaman lazım. Birazdan onu da konuşacağız muhtemelen. Yani bir hatta konuşalım şimdi.
0: Konuşalım hocam.
1: Yani bir soruyu, çünkü aslında soru evet. Da buydu. Sınavı nasıl yöneteceğiz? Çok önemli şeyler söyleyeceğim. Bir, soruyu kesinlikle soru kökünü okumadan Asla hiçbir işleme girmeyin. Ne şıklara gidin ne bir şey. Soru kökü ve lütfen şunu artık kulağınıza kazıyın. Soru benden tam olarak ne istiyor? Bak soru ne istiyor değil, tam olarak ne istiyor? İç sesiniz artık bu antrenmanı yapın. Çünkü odaklanmak demek, odak insanın enerjisi, sesidir, konuşmasıdır, komutlarıdır. Komutlarınız sürekli sağlıklı işliyorsa hata yapmazsınız. Ama o komutu göndermediğinizde zihin sizi manipüle eder, dalgınlaşır. Dalgınlaştığınız için siz buna işte dikkatsizlik diyorsunuz. Bunun çaresi de budur. Sürekli komutunuzu diri tutun. Hani askerde emir tekrarı vardır. Aynı onun gibi. Soru benden tam olarak ne istiyor? Bu antrenmanları yapın ve sorunun kökünün istediği yöne doğru okumanızı gerçekleştirebilirsiniz. Birincisi bu. İki, her soru ama her soru mutlaka ya olumlu ya olumsuz biter. Değildir, ulaşılamaz, söylenemez gibi. Bunların yanına lütfen bir eksi koyun, kocaman. Ya da ulaşılabilir, öyledir, kesinlikle doğrudur gibi kocaman bir artı koyun. Çünkü zihnimizin bir kapasitesi var. Bardak gibi, işte bir depo gibi. 7 artı eksi 2 ilkesi diyoruz. En azından zihnin bu olumlu mu olumsuz mu bitiyordu yerine gördüğü için artı ya da eksi işaretlemeyi kesinlikle yapsınlar. Şimdi biz bir sorun nasıl çözülür konuşuyoruz. Ve sınavda 120 tane bunu yapacaklar. 3. Her sorunun mutlak surette kritik bir ifadesi mutlaka vardır. İşte aşağıdakilerden hangisi en küçük asal sayıdır? Şimdi kritik ifade ne? Asal sayı mı? En küçük asal sayı mı? Hatta çok çok önemli bir şey söyleyeceğim. Vurgulu okumakla vurgulu okumamak arasında o kadar anlam farkı çıkıyor ki.
0: Evet.
1: Sadece bir öğrencinin soruyu vurgulu okumasıyla ertesi gün ikiz bir deneme yapalım aynı çocuğa. Onu da vurgulu okumasın arada dağlar kadar fark ediyor. Lütfen gençler vurgulu okuyarak, tonlamayı yaparak. Bakın aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır? Mı? Aşağıdakilerden hangisi en küçük asal sayıdır? Tonlamanız ve vurgunuz sizi dikkatli tutar. Aslında bir zamanda kaybetmeyiz. Size zaman kaybediyor gibi bir his veriyor ama size tam tersi aslında zaman kazandırıyor. Çünkü sen... Beni bağışlayın, mıy mıy okumayla bir şey anlamayacaksın, bir daha okumak zorunda kalırsın, bir daha. Yani zaman çok daha fazla hatırlayacaksın.
0: Evet.
1: Peki, bu da önemliydi bence, vurgulu evet. Okuma.
0: Çok önemli.
1: Diğer bir husus, o işte kritik ifadeyi mutlaka bir çember içine almak, kare içine almak, neyse çocuğun hoşuna yine belirginleştirmek diyoruz. Çünkü dikkatin işlediğini gösterir bu. Diğer bir şey, işte bu soru, hatırlama sorusu mu, işlem sorusu mu? Bu orada onu da kararını verebilir. Çünkü hangi stratejiyi kullanacak? Hatırlama sorusuysa hemen burada işte şıklardaki şık arasında kaldığında o ne yapması gerektiğini bilir. Ama işlem sorusuysa hayır ben burada yani bilmediğim bir şık var, işaretlemeyeceğim. Yani o telkini de veriyor olmaz, kendini besleyecektir. Bu muazzam bir şey.
0: Farkındalığını artırıyor.
1: Kesinlikle. Çünkü şunu bileceğiz. Abi biz mükemmel değiliz ki. Olmak zorunda da değiliz. Çünkü Türkiye birincisi bile full yapmıyor ki.
0: Evet.
1: Yani 120'de 120, 80 yani 200'de 200 yapan öğrenci yok ki. Çok nadirdir. Ve bir tane 3 milyonda bir emsal teşkil etmez. İstisnalar kaydayı bozmaz. Ve biz yanlışlarımızla, eksiklerimizle aslında daha az yanlış yaparak, daha az hata yaparak geliştirdiğimiz doğru stratejiyle sınavı kazanacağız. Yani şöyle düşünün. Siz deplasmanda gitmişsiniz. 2-0 yeniliyorsunuz. Ya Allah Allah diyeyim bir gol atayım derken üçüncüyü yerseniz kendi evinizde o skoru düzeltmek çok daha zor olacaktır. Akıllı davranalım. Diğer bir husus kritik ifadeyi çember içine aldı, gördü. İşlem sorusu mu, hatırlama sorusu mu? Buna karar verdi. Önemli bir şey artık burada şu çok çok önemli bir şey. Öğrenci soruyu okuyor, okuduğu soruyu çözmüyor. Zihnindeki kalan soruyu çözüyor ya, bu çok kötü bir şey. Ya bakın çok önemli bir kural söylüyorum. Lütfen metne sadık kalın. Bitti. Metne sadık kalmak çok kişi için can simididir, hayat kurtarıyor. Örnek veriyorum, soru şöyle gelebilir. Biz maviye kırmızı desek, kırmızıya mavi desek diye başlasa. İşte 3 tane mavi bilye var, 5 tane kırmızı bilye var. Hani Böyle sorular gelebiliyor bazen. Çünkü senin dikkatini de ölçen bir tarafı var. Kesinlikle. Hani akademik başarıyla birlikte kelime hazinesi falan falan demiştin ya. Sen diyorsun ki iyi de mavi bilyeye ben niye kırmızı diyeyim ki dersen onu çözemezsin yani. Metne sadık kal kardeşim. Çünkü senden orada ölçülen şey sadece akademik başarı değil. Bu olaylara gösterdiğin reaksiyon ve bununla ilgili geliştirmiş olduğun stratejiler.
0: Kesinlikle.
1: Senin bu stratejilerine ÖSYM'e talip. Eğer bu elekten geçiyorsan sen gel diyor. Sen Boğaziçi'de oku, Hacettepe'de oku falan da oku diyor yani. Harika bir şey. Bu çok önemli. Metne sadık kalmak. Diğer bir husus, bilmiyorum kaçıncı madde oldu o yüzden ben bir numara koymadım. Diğer bir husus diyerek maddeleyeyim kendimi. Çok önemli burası. Şimdi birçok öğrenci diyor ki hocam işte işlem hatası yapmışım, dikkatsizlik yapmışım. Bunu çok sık duyuyoruz. Ey valla yapılabilir. Diyorum ki bak bunun yarım saniyelik çözümleri var. İşte 120 soru varsa TYT'de her birinde işlem hatası yaptığını kabul edelim. Yarım saniye yani 60 saniye yani bir dakikada hallediyorsun. Nasıl? Abi sağlama yap. Şimdi sen 12'yi 2'ye böldün 8'i buldun. Bunu bak. Normal kabul ediyorum. Sağlama neydi işlemi tersinden değil mi?
0: Evet.
1: Yapmak, çarpmaysa evet. Bölmek, bölmeyse çarpmak, toplamaysa çıkarmak gibi. Biz ilkokul bir ikide öğretilen bir şey. Lütfen sağlama yap. Öğrenci niye sağlama yapmıyor biliyor musun? Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Öğrenme engelleri dediğimiz şu 5 özellik bir öğrencide varsa o öğrencinin gelişimi çok zor oluyor. Çok zahmetli. Bir, bilmişlik taslayanlar. 2 aceleciler, 3 sahte özgüveni olanlar, 4 her şeye bahane ve mazeret bulanlar, 5.'si de erteleyenler ve pes edenler. Ya şimdi sınav anında artık yani biliyor görünmenin bir anlamı yok. Abi kendi gerçeğini bir kabul et ya.
0: Yani sonrasında devam ediyor hocam çünkü yalanlar.
1: Tabii, tabii devam ediyor.
0: Saydırmışsın.
1: Falan. Hayır.
0: Karnım ağrıdı.
1: Gibi. Ya abi sağlama yap ya. Einstein'a bir gün Albert Einstein dünyanın en büyük fizik profesörü, en büyük bilim adamlarından biri. Bir gün işte ev numarasını, telefon numarasını istiyorlar. Arka cebinden bir not defteri çıkarıyor, ondan bakıyor işte 3, 5, 0, 7 falan numarayı okuyor. Ya diyor koskoca Einstein ezberinde tutamıyor mu diyor. Ya diyor nota bakarak okuyabileceğim şeyi burada niye tutayım ki diyor. Ya ondan bir kompleks duymuyor. Yani gerçek başarılı insanlar basit şeyleri kontrol etmelerinde bir problem görmezler. Ama kompleks sayımız, kat sayımız arttıkça onu da biliyoruz. Zihnimden toplarım, 10 haneli basamaklı sayıları çarparım. Abi gerek yok böyle bir şey. Yani kendine eziyet edersin, başka bir şey olmaz. Abi sağlama yap. Okudun, bir daha oku, bir şey olmaz. 40 soru çözmesen 25 soru çöz abi ama doğru çöz. Çünkü bak bu da bir zaman ayarlamasıdır. Kendi gerçeğini biliyorsun. Ben matematikten abi bugüne kadar 10 tane denem olduysam aşağı yukarı sizin örneğinizi kullanalım. 30'larda dolaşacağım. Bak o 40 soruluk için bana verilen süreyi 30 soru için değerlendireceğim. Senin için harika bir fırsat.
0: Kesinlikle.
1: Ve sana da o netler yetecek, korkma. Çünkü bu sınavla biz nasıl ki yanlış anlamlar yükleyerek hani dünyanın sonu olmadığı gibi fullediğinde de dünyanın bir şeyi değil yani kimseye öyle ödül madalya falan vermiyorlar. İşte o Türkiye birincisi olan öğrencimiz o ağız içini bilgisayarı tercih etmişti. Birkaç ay sonra bizi ziyarete geldi böyle. Özgür dedim nasıl gidiyor işte Türkiye birincisi olmak hocam kimse sallamıyordu orada herkes birinci dedi. O kadar hoşuma gitti ki kompleksiz, mütevazi, yani derecesiyle övünmüyor. Türkiye sonuncusu da olsaydı onu da dert etmeyecekti eminim ki yani. Yani biraz da böyle kişisel ahlakımız, kişisel o meselelere karşı gösterdiğimiz reaksiyonları da yakalamamız için bence güzel turnusol kağıtlar oluyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Yani orada söylediğimiz şey mutlaka işlem hatalarımız olabilir. Abi lütfen sağlamasını yap ve yani son olarak da şunu söyleyeyim, mutlaka söylüyorum. Lütfen soruları gözünüzde değil kalemle çözün. Sayısalı sözel yok. Elinizden kalemi hiç düşürmeyin ve sayısal sözel olmaksızın kaleminizi kullanın. Çünkü kalem kullanmak sizin bedensel hareketliliğinizi artırdığı için dikkat süreniz de artacaktır. Şimdi bak ben de burada elimi kolumu kullanmak zorunda kalıyorum o konuşma serüvenimi sürdürebilmem için buna ihtiyaç duyuyorum. Yani şöyle yaparsam 30 saniye sonra bu konuşma için beyin durur yani.
0: Evet.
1: Düşünemezsiniz.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden o hareketliliğe sizin ihtiyacınız var. Lütfen, lütfen, lütfen kalem kullanın. Bir de sınav günü mesela gittin, işte X okulunda sınavın var. Sabah 9'da okulun bahçesinde oldun. Aynen şöyle düşüneceksin. Hiçbir şey hatırlamıyorum.
0: Ah evet.
1: Her şey böyle aklımdan silinmiş.
0: Aklımda hiçbir şey yok.
1: Hiçbir şey yok. Gitti mi, uçtu mu? Sevindirici haber şu. Eğer böyle oluyorsa sen doğru yoldasın. Çünkü mesela şöyle. Mesela biz Einstein'la hani şu anda karşılaşsak, biraz önce örneğini verdiğimiz için. Yani ona bir konu açarsak oturur konuşur ama o ezberinde sürekli işte emcekare diye gezmiyor ki ya piyasada. Eğer siz bir şeyleri sıklıkla ezberinizi tekrar ediyorsanız ki, o zaman kendinizden korkun. Yani zihninizde bir şeyler varsa korkun. Bir şeyler yoksa rahat olun. Her şey yolunda demektir.
0: Evet. Peki hocam, sınava girdik.
1: Evet.
0: Süreci yönettik. İyi ya da kötü bir şeyler yaptık. Aklımızın yettiğince, gücümüzün yettiğince bu sınavdan çıktık ama istediğimiz sonucu alamadık. Beklediğimizin altında yaptık. Belki çok çok altında yaptık. Ya da biraz önce söylediğiniz gibi aslında beklentimiz bizim yapacağımız gerçek değildi. Onu fark ettik. Çünkü bunun sonuç, bu tokat gibi gelecek bir sonuç var elimize.
1: Evet.
0: Yani bundan kaçışımız yok. O sınavın sonunda istersen kaydırdım de, istersen karnım ağrıdı de, istersen dikkatim dağıldı de, istersen sınıfta biri öksürdü de, aynen TÜBİTAK hazırladı. Bir sonuçla karşılaşacaksın ve bu sonuçla ilgili de kendi dünyanda hem kendine hem senden sorumlu olan insanlara vermek zorunda olduğun bir yanıt var.
1: Evet.
0: İşte burada o algıyı, o süreci nasıl yönetmek lazım? İstediğim gibi geçmezse sınav hayatın sonu mu hocam?
1: Evet, çok güzel. Bir dünyada çok başarılı olmuş bir adamla röportaj yapıyorlar. Ve soruyorlar, hani bu başarının yani sırrı ne? Adam diyor ki, ben hiç kaybetmem diyor. Nasıl yani? Diyor ki, kazanırsam zaten kazanırım. Ama kaybedersem bir şey öğrenirim diyor. Bu çok muazzam bir şey. Aslında bu kaybetmeler de kazanmaya dair şeyler. Eğer ondan yeterince ibretler çıkarabilirsek, dersler çıkarabilirsek, biraz önce ifade ettiğiniz gibi bahaneleri bulmadan, topu taca atmadan, birilerini suçlamadan, kendimizle ilgili kendilik algımız dahil olmak üzere, hatta şunu hani sınava bir hafta kala falan öğrencilerden çok sık duyuyoruz. Keşke 3 ayım daha olsa. Keşke bir 6 ayım olsa, değil mi? Duyarız.
0: Evet.
1: Peki neyi değiştirirdin hayatında? İşte cep telefonunu bırakırdım, arkadaşlarla gezmezdim, işte daha çok derse zaman ayırırdım, biyolojiye yüklenirdim, kimya yüklerdim, neyse yani fizikten şunu daha iyi dinlerdim falan. Ha, demek ki bak, kendi notun aslında veriyorsun. Bu güzel bir şey. Eğer samimiysen hemencecik otur, bunları şu anda fark ettiysen, bir sonraki yıl demeyelim, bir sonraki eleme sınavına yeniden hazırlan. Çünkü bu bir eleme sınavı. Yani daha zekiler değil de bu işe daha iyi hazırlık yapan insanlar, korkmayın, torpilinizin olmasına gerek yok. Size o puanı verecektir o. O sıralamayı verecektir. Dolayısıyla üniversite okumayı niye önemsiyorum? Şimdi üniversite, üniversal kelimesinden gelir. Evrensel. Biz üniversitede sadece hani bir iş, bir meslek bulalım diye gitmeyiz. Bir ufuk geliştirmek için, dünyada ne oluyor bitiyor anlamak için, başka başka disiplinlerle tanışmak için, o disiplinleri uygulamaya gelen başka insanların o kültürlerini öğrenme. Üniversite bir ortam. Sadece sana bir kağıt parçası, bir diploma vermeyecekler. Sen yeni bir dünyaya yelken açmak için, çünkü hani hep var olan bir söz, İnsan en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır deriz. Senin ortalamanın değişmesi için ihtiyaç duyduğun bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Ve daha iyi bir planın yoksa, Hani nedir? Ben ticarete atılacağım, ben işte askere gideceğim. Yani daha iyi bir planın yoksa evde boş boş oturarak, cep telefonunu karıştırarak, ne bileyim birilerinin dedikodusunu falan yaparak ömür geçmez. Çünkü kendine saygın için. Bak annen baba, anneler babalar çok kıymetlidir. Çocuklarını çok düşünürler. Ama çoğu zaman sözü geçmiyorlar. Gençtir, kalbini kırmayalım diye söz söylemezler. Değil mi? Birçok şeye dikkat ederler. Ama anneni babanı, hadi onu hesaba katmıyorsan kendi saygınlığın için otur. Çünkü sen bu dünyaya bir boş bir mahluk olarak gelmedin ki. Sen kıymetlisin, sen değerlisin. Kendi değerini sen vermezsen başkaları sana o değeri vermez.
0: Kesinlikle.
1: Başkalarının sana o değeri vermesi için önce kendinin kendine değer vermesiyle başlamalısın. Bunun için de sözünle değil eylemlerinle kanıt oluşturmalısın. Bazen öğrenci bize geliyor, hocam ben akıllandım artık gözümün önüne bakacağım. Hemen soruyorum, sabah kaçta kalktın? Hocam yine 11'de kalktım. Abi sen akıllanmamışsın. Akıllanmak fiilin, eylemin değişmesi demektir. Gel kardeşim kendine saygı duy. Çünkü saygın bir varlıksın. Başkasının sana vereceği puanlarla ilgilenme. Kendi kendine kaç puan vereceğin çok daha önemli. Sınav günü, akşam yattın cuma günü. Şunu diyor musun? Ben yapmam gereken her şeyi %90-95 düzeyinde yap. Hani mükemmel değiliz. %100 demeyeceğiz. %90 üstünde bir skor veriyorsan kendini alkışla. Ama %70'in altında kaldıysa da o %30'luk eksik bıraktığın yerlerin sana oluşturacağı hasarları görme fırsatı olur. Senin aman bunda bir şey yok, şuna gerek yok, bunu sonra hallederiz deyip geçiştirdiğin şeylerin, o basit cümlelerde geçiştirdiğin şeylerin maliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu gör. Bugün dünyadaki tüm trafik kazalarında yaşanan o kazadan bir saniye önceki düşünce hep neydi biliyor musun? Şoförlüğüm iyidir, arabam sağlam, frenlerim iyidir falan. Geçerim, bir şey olmaz. Hiç kimse kaza yaparım diyerek kaza yapmıyor biliyor musunuz? Hep geçerim, şu bir şey olmaz, çocuk yola fırlamaz, arabam iyidir falan. Hep en güvendiğin anlarda kaza yapıyorsunuz. O yüzden kişinin yanlışa ve hataya en yakın olduğu an kendine en çok güvendiği andır.
0: Evet.
1: O yüzden hafif kendimize, kendi eksiğimizi görerek, kendi gerçekliğimizi fark ederek bu yolda yürüyorsak öz saygımız vardır. Bizim özgüven ihtiyacımız yok, öz saygıya ihtiyacımız var. Öz saygı da artısıyla eksisiyle kişinin kendisini değerlendirmesiyle mümkündür. Bu sınavlarda kendini tanımana fırsat vermesi bakımından bir kayıp değil, bir kazançtır. Otur gözünün önüne bak ve yeni bir serüvene yeniden yelken aç.
0: Çok teşekkür ederim. Peki, yine zaman sizinle su gibi akmış hocam. Ben de şoklardayım.
1: Eyvallah.
0: Sanki yarım saat geçmiş gibi hissettim ama bir saati geçmişiz. Son bir şeyi de rica edeceğim sizden. Burada anne ve babalarımıza da çok iş düşüyor. Her ne kadar çocuklarımıza böyle yapın, şöyle yapın desek de sınava yeni giren, bu yolda tecrübesiz olan, bir kez girmiş olsa, mezun olsa bile hali hazırda yine belki yaşı gereği bizim söylediğimiz gerçeklikle okuyamayan cahillerimiz bunlar bizim. Biz anne babalar olarak onlara akil davranmak zorundayız.
1: Evet.
0: Ama belki bizim de cahil olduğumuz bir konu bu. Bizler de anne baba olmayı birilerinden öğrenmedik. Bunun bir mektebi yok. Çocuklarımız sınava bizim için ilk kez giriyorlar. Belki ilk kez girdiklerinde bir takım hatalar yaptık. Şimdi ikinci kez giriyorlar ama sınava giren bir çocuğun annesi babası olmak çok zor gerçekten. Hatta artık Türkiye'de böyle bir söylem var, sınav annesi. Çünkü bütün hayat o çocuğa göre düzenleniyor. Ona göre şekilleniyor. Belki bu süreçte çocuğa fazla kaygı yüklemesi yapıyoruz. Bizim oluşturduğumuz tavır ve tutumlardan kaynaklı. Bu 30 günlük süreçte neyi doğru yapmalıyız, yani yanlış yaptığımız neleri varsa düzeltmeliyiz diye sormak istiyorum. Çocuklarımızı böyle hani, çünkü çok keskin bir bıçak. Hani gevşek mi tutmalıyız, baskı mı yapmalıyız, oraları bilmiyoruz. Sınav anında çocuğumuz girerken, o saçını okşarken, işte omzuna dokunurken, belki yanağına bir öpücük kondururken nasıl bir cümle kullanmalıyız ki çocuğumuz o sınava giderken bir de anne babasının kaygısını omzunda taşımasın. Çünkü ben biliyorum ki pek çok çocuk, bırakın gerçek sınavı, deneme sınavına girerken annesini babasını sırtında götürüyor.
1: Aynen.
0: Omzunda taşıyor. Çünkü sınava odaklanmaktan daha çok yapamadığı bir soru da bu soruyu neden yapamadığımdan daha ziyade bu yapamadığım sorunun hesabını anneme babama nasıl vereceğim? Şu kadar net olursa ben sınavdan sonra ne diyeceğim? Sınavlara girmeyi reddeden öğrenciler oluşuyor bu yüzden. Burada o yüzden anne babanın rolü çok kıymetli diye diyoruz. Belki o söylediğiniz o 7-10 netlik tavır, tutum, davranış diyorsunuz ya, buranın içerisinde belki anne babanın tavır ve tutumları da vardır. Yani bize göre çok normal kabul ettiğimiz ve çok doğru bulduğumuz bir davranış belki çocuğumuzun sınav anında netine yansıyacak. O yüzden kıymetli olduğunu düşünüyorum bu başlığında.
1: Evet, çok doğru. Aslında güzel şeyler de ifade ettiniz. Tabii anne baba açısından da zor. Çocuk açısından da zor.
0: Kesinlikle.
1: Yani çocuğun yükü burada hakikaten çok çok ağır. Hani bu şöyle bir şey değil. Ya yapsın olsun. Yani o 1278 kazanım derken hani bu çocuğun bu yüklerinin farkında her iki tarafta olsun. Hani çocuk ne de olsa yaparız da değil. Çocuk ya bir parmak şıklatmak gibi kolay da falan değil yani, bu birincisi. İkincisi, artık hani sınavın son düzlüğüne girdiğimiz için daha çok böyle hani telkinler, telkinlerin oluşturduğu böyle kızgınlık, öfkeye dönebilecek cümleler yerine yani biraz da bahsettiğiniz gibi çocuk kendini biraz da güvende hissetmek istiyor. Zaten anneye babaya karşı bir sorumluluk duygusu var. Ya ben hiçbir çocukta şuna rastlamadım. Ya ben kötü bir sonuç alayım da annem babam cezalandırayım diyene hiç rastlamadım. Çünkü ben özel görüşmeler de yapıyorum. Birebir hani takip ettiğimiz çocuklarda. Yani hepsi o mahcubiyeti taşıyor. Annem babam bana iyilik etti, maddi manevi destek oldu falan falan sayıyor.
0: Yemeklerini
1: başa çıkıyor. Evet, onun ağırlığında zaten eziliyor. Hani insan kendisine belki söylenenleri zamanla unutuyor ama hissettiklerini unutmuyor. Yani benim anne babalara tavsiyem şu olur, ben kendi oğluma yaptığım şeyi söyleyeyim. Oğlum LGS'ye girerken Sümer Lisesi'nde girmişti. O zaman OKS'ydi adı. İşte 100 soru vardı. Benim oğlum 40 neti hiç geçemiyordu. 38 hiç geçtiğini şahit olmadım. Tamam, benim evladım yani neti kadar sevecek değilim ki yani.
0: Gerçeğimiz
1: bu. Ben sınava işte kahvaltımızı yaptık, götürdük. Oğlum dedim, ya bunca hani sınav taktiği başkalarına anlatmış birisi olarak oğluma bir tane bile taktik de vermedim, onu da söyleyeyim yani. Çünkü ben babasıyım onun. Evet. Onun uzmanı değilim. Dedim oğlum hani iki tane şey. Birincisi dedim, sınav sonucu ne olursa olsun ben seni yüzlük seviyorum, bunu bil dedim. Yani yüz alırsan yüzlük severim, elli alırsan ellilik değil. Yani sonucu ne olursa olsun ben seni yüzlük seviyorum. Tam seviyorum. Sınav başarından bağımsız bu. Ama zihin onu yormasın. İkincisi, sadece şunu söyledim. Bilemediğin soru varsa işaretleme. Onu da puanı net artsın diye değil de bilmediği şeyi biliyormuş gibi davranma karaktersizliğine bürünmesin diye. Bir karakter gelişim için söyledim.
0: Çok güzel. Hocam hiç böyle düşünmemiştim.
1: Emin
0: ne kadar
1: olun.
0: Farklı bir bakış
1: çok
0: açısı.
1: Çok farklı. Sırf bu yüzden.
0: Sınav taktiği olarak değil bir davranış muysun?
1: Evet, bir karakter gelişimi açısından. Hani şöyle, hani biz çocuklarımıza yalan söyleme deriz falan. Abi hani anlamadığı bir işte anlıyormuş gibi yapmak da yalanın bir türevi çeşidi değil mi zaten?
0: Evet.
1: Evet. Yani ben hani mış gibi yapmasın, tek derdim buydu. Bir karakter inşa etmek. Yani çocuk sınavdan çıktı. Ben de okulun bahçesinde bekliyordum. Baktım ceylan gibi sekerek geliyor çocuk. Çok mutlu, çok keyifli. Sarıldık, geçmiş olsun falan. Baba dedi işte çok güzel geçti dedi. İyi oğlum dedim, geçmiş olsun. Baba dedi gerçekten çok güzel geçti dedi. Çünkü keyifli girdiği için herhalde dedim duygu boşalımı oluyor. O günlerde televizyonlar hemen öğleden sonra sınavdan sonra veriyorlardı. Çıktı geldi baba dedi, ben dedi 82-75 yapmışım dedi.
0: Ey maşallah.
1: Dedim oğlum sen bir daha kontrol et hani, çünkü sen 38'i hiç geçmedin, 82 nasıl olur falan içimden geçirdiğim düşünce bu. Çocuk hakikaten 79-25 yapmıştı. Bir iki soruyu yanlış hatırlamış. Abi tam iki katı artırmıştı. Şunu söylüyorum. Rahat bir psikolojiyle girdiğinizde, doğru süreci yaptığınızda kesinlikle rahat girmeyenlere göre fark atarsınız. Şimdi biz anne baba olarak çocuklarımıza bilgi veren değil de güven veren insanlar olmalıyız.
0: Ne kadar güzel.
1: Oğlum, kızım karnın aç mı dersin? Bugün canın sıkkın, hadi gel biraz dolaşalım dersin. Gel biraz sohbet edelim dersin. Bunu da şöyle yapmadan, hani kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle, böyle laf çaktırmaya gerek yok. Bu çocuklar çok zeki. Lafın, sen ilk harfini söylediğinde nereye gideceğini biliyorlar. O yüzden hani birileriyle kesinlikle kıyaslamadan, bak amcanın çocuğu böyle yapıyor, halanın kızı şöyle, komşunun çocuğu Tuğçe böyle etmiş, bu toplara hiç girmeyin. Kıyas hiç iyi bir şey değil ki yani. Hiç kimse bunu sevmez. Çünkü yıllar sonra dediğim gibi bu konuşmalar hepsi unutulacak. Bunların bıraktığı hissiyatlar kalacak. Evet, o gün annem bana o kadar iyi hissettirmişti ki. Ki benim oğlum, bak yıllar geçti. Oğlum şimdi 32 yaşında. O günleri hiç unutmuyor. Baba diyor sen şöyle dediydin, böyle yaptıydın. Bak onları hatırlıyor. Benim çocuğumun akademik serüveni her ne olursa olsun, bir de benimle kişisel gelişim serüveni var ya. Belki anne babaların sınavı da ne oluyor biliyor musunuz? Onlar hani üniversitede bir şeylere yerleşmek, bir sıralama ya. Biz de çocuklarımızın gönlünde taht kurmak için bizler de aslında bir yerleştirme sınavı oluyor yani bizim için de. Ve çok güzel bir fırsat. Çünkü annelik, babalık dediğiniz gibi okullarda öğrenilen bilen bir şey değil. Bu hani 10'da ayrı bir müfredat gelir, 11'de 12'de. Senin de bu çocuğunun yaş grubunda böyle bir müfredatla tanıştın. İlk defa yaşıyor olman bunu kötü olduğu anlamına gelmez. Biraz sükunet, biraz sabır, biraz da dua edin. Yavrum biz senin iyiliğin için dua ediyoruz cümlesini çocuklar duymak istiyorlar. Ya da yavrum sen elinden geleni yaptın. Hani böyle destekleyici ifadeler. Tamam, mükemmel değiliz ama sıfırda değiliz yani. Bazen bu gerçekliklerle böyle yüzleştirerek konuşulabilir olmayı. Bakın bir anne babanın, bir evin en önemli değerini söyleyeyim. O evde sohbet edilebiliyorsa o çok kıymetli bir ailedir. Sohbetler yapılamıyorsa Allah belamızı vermiştir.
0: Vay vay.
1: Bak gerçekten söylüyorum. Sohbetin iyi, bak sohbet A konusu olur, B konusu olur. Ama sohbet ediyorsun.
0: İletişim var.
1: Tabii iletişim var yani. Sonuç
0: var. Tabii paylaşım var.
1: Aynen. Hani anne belki kızıyordur, yapma kızım öyle o. Ama bir sohbet, bir diyalog devam ediyor. Ama abi oraya çekilmiş, buraya kopmuş, ona küsmüş. Oho. Bizim problemimiz vallahi üniversiteye yerleşmekten falan daha ciddi problemimiz var artık.
0: Evet.
1: Maalesef. O yüzden o sonuçlara yol açmayacak bir dil kullanmak. Ona göre bir geçen bir velim, bunu da söyleyeyim de çok da uzatmayalım. Aslında konu çok buradan yere gider de. Üniversiteye hazırlanan, mezuna kalmış bir çocuğu var. Ama anne sürekli eleştiriyor. Aldığı her deneme 100 alıyor beğenmiyor. 104 alıyor yine beğenmiyor. 108 yapıyor yine beğenmiyor. Yani böyle. Ama şimdi düşündüm, tamam bir annelik şeyle yapıyor ama evde acaba nasıl? Çünkü evde hiç görmedim ama muhtemelen o gerginlik onların iletişimi de bozuyordur diye tahmin ettim. Ve biraz böyle sakin, şefkatli olması gerektiğine dair sözler söyleyince, İyi de hocam nasıl sakin olabilirim dedi, çocuğun hayatı istikbali ortada falan deyince artık böyle, ha demek ki bu hiç ciddi hani bir refleks göstermiyor, bir karakter gösteriyor. Ona şöyle bir örnek verdim. Bak dedim, biz çocuktuk. Her çocuk dışarıda oynamayı çok sever. Kışın ellerimiz, ayaklarımız donardı ama oyuna doyamazdık. Annemiz çağırırdı. Oğlum hadi gel, hadi acıktın, hadi akşam oldu, hadi üşüdün. Ama biz oyuna doyamazdık. Eve gittiğimizde bize kızardı. Çünkü elimiz donmuş, kıpkırmızı olmuş. Evet bize söylenirdi, bize kızardı. Ama aynı zamanda da elimizi avuçların arasına alır, onu ısıtırdı. Çocukların bilgiye değil, bazen her türlü yanlışı, her türlü hatayı yaptıklarında da kalplerimizde, ellerimizde ellerini ısıtabileceğimiz müşfik bir anneye ihtiyaç duyuyorlar. Onların asıl gelişimini sağlayan onlar oluyor. O yüzden yüreğinizdeki o şefkati, o müşfikliği ihmal etmeden, çocuklarınız düşmüş olabilir, hata yapmış olabilir ama sen onun elini ısıtmazsan kim ısıtacak? Sen sahip çıkmazsan kim çıkacak? Son cümle, çocuğunuz evlendirilmiş

0: bilgeliği bildikleri için mi öyle müşfik ve sükunetli davrandılar? Muhtemelen bilgeliklerinden kaynaklanıyordu, cahilliklerinden değil. O bilgeliğe ihtiyacımız var, o hikmete ihtiyacımız var. Umarım yavrularıyla güzel bir hayat sürerler. Hem akademik olarak, hem bireysel gelişim olarak, hem karakter gelişimi olarak inşallah çocuklarımıza başarılar diliyorum.
1: Oğlumu özledim hocam.
0: Allah yollarını, bahtını açmasın.
1: Sınav annesi olarak evet, böyle evet, söylediğiniz her şeyi de içselleştirerek evet, dinliyorum şimdi. Evet. Eve gidip hemen oğlumu öpüp sarılacağım, evet, koklayacağım evet, ona.
0: Onun elini ısıtacak, yüreğini ısıtacak bir anneye ihtiyacı var. Kesinlikle. Çok bilgili bir anneye babaya değil. Kesinlikle. Şefkatli bir anneye ihtiyacı var, emin olun. Çünkü okulda öğretmen anlatıyor, rehber öğretmen anlatıyor, arkadaşı söylüyor. O bilgi zaten çok var. Ama şefkati kimse göstermiyor yani.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Hocam yüreğine sağlık.
0: Eyvallah, sağ olun.
1: Ağzına sağlık.
0: Eyvallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için. Bilgiden de ziyade böyle bu hoş sohbet için. Bazı sohbetler vardır ki böyle doyarsınız. Oradan bir şeyler alırsınız. Bu da öyle bir sohbetti İnşallah. Benim için. Eminim dinleyiciler ve izleyiciler için de böyledir. Buradan biz de sınav yolculuğundaki tüm anne babalara bol sabırlar, efendime söyleyeyim, diliyoruz. Çocuklarımıza bol başarılar diliyoruz. Programımızı müsaadenizle ben de burada sonlandırmak istiyorum. Değerli dinleyicilerim ve izleyicilerim, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok keyifli, çok doyurucu bir sohbetin ardından önümüzdeki hafta yeni bir konu, yeni bir konukla birlikte olana dek hoşça kalın.
2: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi. Yayın tekrarı.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Antonio Vivaldi'yi konuk edeceğiz. Vivaldi, 1678 yılında İtalya'nın Venedik kentinde dünyaya geldi. Kızıl saçlarından dolayı Kızıl Rahip olarak tanınan sanatçının babası, önceleri berberlik yapmış, daha sonra ise başarılı bir kemancı olmuştur. Vivaldi de ilk müzik eğitimini babasından almıştır. Uzun süre din eğitimi alan Vivaldi, 1703 yılında resmen papazlık görevine atanmıştı. Ama aynı yıl başka bir işe daha girişmiş, Ospedal della Pietà adındaki bir kızlar yetimhanesinde keman öğretmeni olmuştu. Buradaki görevi, yoksul ve kimsesiz kızlara keman çalmayı öğretmek ve onlarla konserlerde seslendirmeleri için her ay iki konçerto yazmaktı. Ancak 1709 yılında bu görevinden bir süreliğine ayrılmak zorunda kalmış ve bu dönemde Vivaldi besteci olarak dikkat çekmeye başlamış ve 12 eserden oluşan Op. 1 eser sayılı keman ve sürekli bas için sonatları 1705 yılında yayınlanmıştır.

1709 yılında Opus 2 eser sayılı trio sonatlarını Danimarka Kralı 4. Fredrik'e ithaf eden Vivaldi, bu sıralarda konçerto yazmaya başlamıştı. Hollandalı yayıncı S.N. Roger, Vivaldi'nin 12 konçertodan oluşan Opus 3 eser sayılı Uyumlu İlham adlı eserini yayınlamış, bu eser dönemin en etkili müzik yayınlarından biri olmuştur. Ardından Opus 4 eser sayılı La Stravaganza başlıklı 12 keman konçertosu daha bestelemiş ve aynı yayın evi tarafından yayınlanmıştı. Almanya dışına hiç çıkmayan Sebastian Bach'ın müziğinin İtalyan özelliklerini taşımasında ve oluşmasında Vivaldi'nin önemli bir yeri vardır. 1714'te Vivaldi'nin konçertolarını duyan Johann Quandt, Tommaso Albino ile birlikte Vivaldi'ye konçertoda reform yapmaları için ödenek bağlamıştır. 1723 ile 1724'te Roma'daki karnaval sezonu için 3 opera yazan Vivaldi, yine 1723'te Ospedale della Pieta'nın yöneticileriyle ayda 2 konçerto besteleme konusunda anlaşmıştır. 1720'lerin başlarında yazdığı düşünülen ve içinde en ünlü eserleri olan 4 mevsim başlıklı bir grup konçertoyu da kapsayan Opus 8 eser sayılı konçertolarıyla ünü tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. Bu yıllarda Vivaldi'nin opera sanatçısı Anna Giroud'la da ilişkisi başlamıştır.

1737'de görev yaptığı Ferrara'nın yöneticileriyle Vivaldi arasında sergilenecek operaların seçimi konusunda çıkan anlaşmazlık Vivaldi'nin işinden olmasına yol açmıştı. Vivaldi bu olayın ardından Amsterdam'a yerleşmiş, son yıllarındaki gençliğindeki popülerliğini yitirmiş, barok döneminin bitiminde toplumun müzik zevklerinin değişmesi gözden düşmesinde oldukça etkili olmuştur. Artık eserleri eskisi gibi sıklıkla seslendirilmeyen besteci, 1741'de Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl'la tanışmasının ardından kraliyet himayesinde müzik yöneticisi olma umuduyla Viyana'ya yerleşmiş, fakat bir yıl geçmeden imparator ölmüştür. Vivaldi de aynı yıl giderek yoksullaşmış, sağlık durumu iyice bozulmuş ve eserleriyle beraber 1741'de hayata veda etmiştir. Sanatçı Viyana yakınlarında bir kamu mezarlığına basit bir şekilde defnedilmiştir.

Vivaldi'nin 500'den fazla konçertosu vardır. Farklı farklı çalgılardan yararlanmıştır. O döneme dek hiçbir besteci, violensel, abua fagot, hatta klarnet gibi gelişmekte olan çalgılar için bu kadar fazla eser yazmamıştır. Fransız barok müziğinde nefesli çalgılar ağırlıktayken, onun müziğinde yaylı çalgılar önem kazanır. 230 keman konçertosunun yanında flüt, abua, çelo, viola ve mandolin konçertoları da vardır. Klasik müzikle ilgisi olmayanların bile hayatında mutlaka duymuş olduğu 4 mevsim konçertoları Vivaldi'nin en sevilen eseridir. 94 opera yazdığı iddia edilmesine karşın bunların ancak 50'si bugüne kadar eksiksiz ulaşabilmiştir.

Vivaldi'nin adı 20. yüzyıla dek neredeyse unutulmuştur. Ancak 1900'lerin başlarından itibaren yapılan araştırmalar sonucunda Vivaldi'nin yüzlerce eseri gün ışığına çıkarılmış ve hayattayken ulaşmış olduğu popülerliğe 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle tekrar kavuşmuştur. Hayatı boyunca muzdarip olduğu Sara hastalığı nedeniyle dört mevsimden en çok zorlandığı yaz ve bitmesini hiç istemediği kış konçertolarını hüzünlü bir ezgi olan minör tonunda yazmıştır. Vivaldi'nin Amsterdam'da basılmış eserleri opus eser numaralandırma yöntemiyle 100 konçerto ve 40 sonattır. Ama 500 kadar konçerto yazdığı sanılmaktadır. Vivaldi hayalinde canlandırdığı resimleri müzik haline getirmiş, eserlerinde hayallerine verdiği başrolü açıklayıcı sonelerle desteklemiştir. En ünlü eseri sayılan Opus 8 içerisindeki 4 mevsim konçertolarında mevsimler kendi özellikleriyle anlatılmıştır. Vivaldi'nin bu eseri uzun yıllar sonra Beethoven'a da ilham kaynağı olmuş ve Pastoral Senfoni bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Vivaldi'nin müziği yenilikçidir. O, armonik zıtlıklar, yenilikçi melodiler ve temalarla konçertonun ritmik ve biçimsel yapısını canlandırmıştır. Çoğu bestesi gösterişli, neredeyse neşeli ve coşkuludur. Johann Sebastian Bach, Vivaldi'nin konçertolarından ve aryalarından derin bir şekilde etkilenmiş ve Sid John Possian, Sid Matthew Possian ve kantatalarında tekrar tekrar kullanmıştır. Bach, Vivaldi'nin 6 konçertosunu solo klavye için ve 3'ünü ork için uyarlamış ve Vivaldi'nin 4 keman, 2 viola, çelo ve sürekli bas için yazdığı konçertonun 4 çembalo, yaylılar ve sürekli için uyarlamasını yapmıştır.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul kanunun yayınlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi gazetede yayınlanan çerçeve yasaya ilişkin Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açılmıştır dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediye seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bu sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra da hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Ek tercihlerse Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk koruma kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz dedi. Nişasta bazı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satışı sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evrakı el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü arasında oynanan maç öncesi 5.715 lira değerindeki biletleri 15.000 liraya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını duyurdu. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün çarampöre devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4 ağır 10 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, dün yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngörüldüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cengiz konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
1: YKS sınavının yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açıklamalarda bulunarak YKS'de tercihini Kayseri'den yana kullanan genç kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı görevine atanan İl Başkanı Elvan Öztürk, bundan sonra da mevki, makam ve konum gözetmeksizin bütün makamları millete hizmetin birer vesilesi bilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz dedi. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklama sonrası gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Rabia Nur Coşkun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'de dün gece saatlerinde yaşanan olayda Selin Gökhan'ı camdan atarak ölümüne sebep olan şahıs tutuklandı. Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından kaldırım işgallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Tabela, sandalye, kırlangıç levha gibi işgale sebebiyet veren ve izinsiz konulan materyaller toplandı. Melik Gazi Kayseri basketbolda gelecek sezon forma giyecek sporcular ve teknik heyet sağlık kontrolünden geçti. Cumhuriyet Halk Partisi 25, 26 ve 27. dönem Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın babası Abdullah Arık hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yürütülen asfalt yapım çalışmaları nedeniyle Kadir Has Bulvarı'ndan Mimar Sinan gidiş istikametinde Şehitler 1 Caddesi ile Malazgirt Bulvarı kesişimleri arasındaki bölüm taşı trafiğine kapatılacağını duyurdu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
0: Yayın tekrarı.
4: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
5: 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Bugün belki de şu sıralarda evlerde çok fazla olan sınav stresi, sınav kaygısı konusunda konuşacağız. Bizi bu konuda bilgilendirecek olan konuğumuz psikolog Ceyda Ünal bizlerle birlikte. Eğer bu süreçte sorularınız olursa da bize 0352 336 25 98 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Çünkü gerçekten de çok önemli. Ceyda Hanım hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, merhabalar.
5: Merhaba, nasılsınız?
6: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
5: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu yoğunlukta bana vakit ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle başlayalım istiyorum ben. Bu sınav kaygısı nedir? Şimdi normalde sınava girerken evet heyecanlanırız. Bu heyecan normal ama sınav kaygısı dediğimizde bunun ikisinin arasındaki ince çizgi nedir?
6: Aslında kaygı toplumda hep çok kötü bir duyguymuş, olumsuz bir duyguymuş gibi görülüyor. Yani sanki hiç olmaması gereken en sağlıklıymış gibi görülüyor ama kaygının temel ve orta düzeyi bizim için oldukça gerekli. Çünkü kaygı evrimsel olarak bizleri daha da motive eder, tetikte olmamızı, dikkatli olmamızı sağlar, yapacağımız işleri hazırlıklı olmamızı, bazen planlar, programlar yapmamızı ve birazcık daha böyle adım adım, dikkatli bir şekilde ilerlememizi sağlar. Ancak burada o orta düzey artık yukarı doğru çıkmaya, aşırı kısma doğru gitmeye başladığında bizi olumsuz etkiler ve motivasyon vermekten ziyade bizi engellemeye, baskıda hissettirmeye başlar. Sınav kaygısı aslında bunun gibi. Normal düzey dediğiniz gibi hani heyecan, endişe, sınava girerken işte böyle hani yapacak mıyım, nasıl olacak gibi böyle düşünceler içerisinde ama yapabildiklerimizi hala yapmaya devam ederiz. Aklımıza gelir bilgilerimiz, soruları cevaplayabiliriz, devam edebiliriz. Ancak sınav kaygısı dediğimiz hani o artık belki psikolojik düzeyde bize, biraz daha bizi olumsuz etkileyen kısım birazcık daha yapacaklarımızı, bildiklerimizi yapamamamızı, artık unutmaya doğru gitmeyi, hatta bazı bedensel belirtilerle birlikte bizi biraz daha olumsuz etkilemeye, engellemeye başlar. Bu noktada aslında bir sınav kaygısından söz edebiliriz. Oysa dediğiniz gibi orta düzey kaygı hepimizde olabilir. Sınavdan önce heyecanlanmak, işte karnın ağrıması, birazcık böyle tedirgin hissetmek, endişe hissetmek çok doğalken bunun aşırı derecede olması artık bizi belki bedensel olarak da olumsuz etkilemeye başlar ve burada aslında bu vücut bize birazcık alarm veriyordur diyebiliriz.
5: Evet, şimdi bir öğrenci peki sınav kaygısı mı yoksa heyecan mı yaşıyor? Bunu nasıl anlayabilir kendisinde? Neyi fark etmeli?
6: Kaygı eğer orta düzeydeyse bizi motive eder. Devam etmemize, hala ilerlememize, ben yapabilirim, bir inanca, umuda aslında hala açıktır. Yapabileceğini düşünür. Ne olursa olsun sonuç hani ben yine de benim, hani olduğum gibi kalabilirim gibi daha sağlıklı, olumlu düşünceler düşünürken sınav kaygısı olan öğrenci daha çok olumsuz düşünceler içerisindedir. Beceremeyeceğim, yapamayacağım, bildiklerimi unutacağım, rezil olacağım, ailemin, öğretmenlerimin, toplumun, kendimin beklentisini karşılamayacağım gibi çok olumsuz düşüncelere kaymaya başlar. Ve bu olumsuzluklar aslında kişiyi durdurmaya başlar. Yani o öğrenci soruları bildiği, yapabildiği halde artık yapamamaya başlar. Sanki konu eksiği varmış gibi hisseder ama oysa burada bildikleri bir yerde duruyordur ama kaygıdan dolayı ona ulaşamıyordur diyebiliriz. Bu noktada o heyecan, endişe dediğimiz durumu sınav kaygısından biraz ayırt edebiliriz.
5: Evet, şimdi siz de dediniz az önce mide ağrıları, işte kramplar giriyor, uyku düzenleri bozuluyor, kalp çarpıntısı oluyor en çok yaygın olanda. Şimdi beynimiz bu kaygıyı bize vücudumuza tepki olarak gösteriyor. Burada ne yapmalı öğrenciler böyle tepkiler olduğunda, aşırı çarpıntısı olduğunda?
6: aslında hep böyle biz Türk insan olarak bir şeyleri son ana bırakıyoruz. Hani yoğun düzeyde bir şey varsa hemen hani son anda çözelim, son ana kadar idare ederiz gibi düşünüyoruz ama kaygı dediğim şey aslında çok derin bir duygu. Çünkü sadece sınav kaygısı olmuyor aslında. Bazen çocuğun içerisindeki yetersizlik, ailenin belki yanlış davranışlarından kaynaklı bir durum olabilir, kendine inancı güvence olmayabilir, daha önce yaşadığı olumsuz denemeler olabilir ya da olumsuz başka sınav deneyimleri olabilir. Bunların hepsi yansıyarak sınav kaygısı dediğimiz çok genel bir çerçeve oluşturuyor ama çok derine indiğimizde bambaşka senaryoları görüyoruz, bambaşka olaylar karşımıza çıkıyor. Ama hani dediğiniz gibi son ana geldik, hani pek bir şey yapamadık, derinlere inemedik, ne yapabiliriz? Bedeni bir kere birazcık daha sakinleştirmek lazım. Çünkü kaygı anında sinir sistemimiz alarm durumuna geçiyor ve hani sanki yangında böyle bozulmuş bir alarm gibi her duman gördüğünde, fark ettiğinde su göndermeye başlıyor ama hani alakasız anlarda gönderiyor. Bizim vücudumuz da hani en ufak minik yanlış bir değerlendirmeyi bile olumsuz, çok abartı gibi algılayıp ona göre bir savunma sistemine geçiyor. Bedenimizi bizim sakinleştirmemiz lazım ve kaygı bizi çok fazla gelecekle ya da geçmişle meşgul eder. Hatta daha çok gelecekle ve olumsuz senaryolarla meşgul eder. Bizim ana dönmemiz gerekiyor. Özellikle ben şu an buradayım, güvendeyim. Etrafınızda gördüğünüz nesneleri sayabilirsiniz. İşte onların tatları nasıl, kokuları nasıl, etrafta işte kaç tane masa var, bardak var gibi böyle bizi ana döndürecek. O anda ne varsa oraya biraz odaklanmak lazım. İşte ayaklarım yere basıyor, oturuyorum şu an, koltuktayım, ellerim masada. Hani kendimi ben ana döndürmeye çalışıyorum. Çünkü kaygı bizi hep geleceğe ya da geçmişe gönderiyor ve andan uzaklaşıyor. Andan uzaklaşan vücudun sakinleşmesi de çok güç oluyor. Bizim o sinir sistemini yavaşlatıp biraz bedeni sakinleştirmemiz lazım. Yine aynı şekilde nefes alışveriş çok hızlandığı için bunu biraz sakinleştirip o hızı düşürmek lazım. Daha derin nefesler alıp bunu çok yavaş bir şekilde vermek sinir sistemi için oldukça kıymetlidir. Orada biraz daha bize sakinlik, yatıştırma sağlayacaktır. Yine su içmek, oksijen alabiliyorsak alabilmek ya da böyle ufak tefek hani odanın içindeysek yürüyüş, dışarıdaysak bir oksijen almak, yeşilliğin içerisinde böyle ufak tefek sakin yavaş yürüyüşler bizim için kıymetli olur.
5: Evet, hep de hızlı hareket edelim.

0: olmazsan da biz yanındayız, seni seviyoruz, sen değerlisin, senin kişiliğin, karakterin toplumda sevilip sevilmeyeceği sınavla ilgili değil gibi biraz daha böyle olumlu motivasyonel konuşmalar ve en önemlisi destek vermek aslında. Yani günlük rutine devam etmek lazım. Sanki çok olağanüstü, inanılmaz bir durum varmış gibi böyle o hali değil de
1: Yapıyorlar.
0: birazcık daha hani yemek saatleri yine aynı devam eder. Belki işte ufak tefek hani çok böyle yürüyüş tarzı böyle ufak sohbetler olabilir. Belki minik bir dizi izleme anı olabilir. Yani böyle çok farklı olmayacak şekilde, yani normalden aşırı farklı bir şekilde davranmamak çok önemli. Çünkü zaten çocuklar çok gergin ve endişeli. Çok az kaldı. Hala eksiklerim var, yapabileceğim şeyler var. İşte son ana kadar çok fazla çalışmak yerine biraz daha dinlenme modunda olmak ve o uyku düzenini, beslenme düzenini, bedensel sağlığı korumak çok kıymetli bizim için. Çünkü belki geceye kadar, sabaha kadar çalışma o uykusuzluğu da artırır. Bazen bazı denemelerde sonuçların çok düşük olduğunu düşünüyor öğrenciler. İşte benim sınav sonucum da buna benzeyecek, çok kötü yapıyorum. Oysa o denemelerin çoğuna uykusuzluk da giriliyor. Motivasyonsuzlukla giriliyor. İşte bir arkadaş netini söylüyor, onunla karşılaştırıyoruz. Bunların hepsi bizi olumsuz etkileyebiliyor. O yüzden son günlerin, son haftanın olabildiğince dinlenme, motivasyon, birazcık daha böyle pozitif konuşmalarla dolu olması lazım.
1: Evet, ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi sınavdan bir gün önce, yani bugün mesela aldılar öğrencilerini, işte Luna Park'a götürdüler, eğlendirdiler, işte istediği bir şeyler varsa onları aldılar. Sizce bu doğru bir yaklaşım mı? Hiç sınav yokmuş gibi davranmaları son bir günde.
0: Aslında ikisinin ortası olması gerekiyor. Yani ne sınavı tamamen yok saymak gerekiyor, ne de hani her şey sınav, bütün konu sınav, gündem sınav değil de biraz daha böyle normal rutinlere devam etmek lazım. Yani normalde ailenin oturuşu, yemek yiyişi, o birlikte vakit geçiriş düzeni nasılsa onu korumak, hatta olabildiğince bir arada olmaya çalışmak lazım. Yani çok fazla böyle aşırı karşılaştırmalı konuşmalara ya da sonrasıyla ilgili konuşmalara girmeden ana odaklanmak
1: Bunu da
0: lazım.
1: çok yapıyoruz ama yani
0: Evet.
1: bakıyoruz böyle işte ya bak onun netleri şu derecedeydi, seninki böyle işte sınavında şöyle olur böyle olur. Biraz bunları yapıyoruz.
0: Maalesef çok yapılıyor.
1: Yapmayalım mı?
0: Çünkü evet, son
1: Yapmayalım.
0: ana geldik. Yani bunlar herhangi bir şeyi değiştirmeyecek. Çok kısa bir
1: Kesinlikle.
0: zaman kaldı. Hani ya bir gün ya bir hafta diyebiliriz. Bunların konuşması için, bunların analizini yapmak için yeterli ve doğru zamanlar değil. Sonrasında yapılabilir, sınavdan sonra. Ama hani o sakinlik ve sükuneti birazcık korumak lazım. Çünkü sınav sonrasında da bu tarz konular bir anda gündeme gelirse yine o korkutucu kısım devam etmiş olur. Hatta öğrenciler sınavda bile aklına bu gelir. Tamam, biz bu konuşmaları erteledik. Hep bana dediler ki sınavdan sonra konuşacağız. Sınav bittiği anda bu sefer tedirginlik. Şimdi de bunları konuşup değerlendireceğiz. Neden daha çok çalışmadın? Ben sana böyle söylemiştim. İşte o kadar harcama yaptık, yatırım yaptık gibi. Oysa çocuklar bazen bunu da çok düşünüyor. Ailem bana çok destek veriyor, çok yatırım yaptı. Bunun karşılığını vermeliyim. Bu ailenin görevi aslında. Yani burada karşılaştırma olarak bazen başka aileleri de dahil ediyor çocuklar. Başkalarının ailesi bu kadar destek olmuyor, bu kadar yatırım yapmıyor ama benim ailem çok yatırım yaptı. Onların karşılığını vermem lazım. Bana güveniyorlar gibi ama yani şartları hepimiz düzeltemiyoruz, değiştiremiyoruz. Yani imkanlar varsa tabii ki bunu değerlendirmek lazım ve bu bir çocuğun suçu yapmaması gereken bir şey değil. Olması gereken şey. Burada çocuğu çok fazla yükümlülük altına sokmamak lazım. Yani seni o kadar dershane yazdırdık, o kadar kitap aldık, yapmak zorundaymışsın değil de biz ya elimizden geleni yaptık, sen de yaptın. Evet, belki daha fazlasını yapabilirdin ama hani olması gereken olan buymuş. Bununla birlikte önümüze bakalım. Hani çözüm odaklı olmak lazım biraz daha.
1: Kesinlikle çok önemli. Bir de ölüm kalım şey değil ki. Bir daha girebilir ya da yani bir okula giremeyecek, kesinlikle okuma hakkı elinden alınıyor gibi bir durum da yok. Biraz o yüzden sanırım şey, özverili davranmak gerekiyor herhalde. Değil mi?
0: Zaten şöyle düşünüyor aileler, yani bu tek şans, hani son şans, başka bir çare yok. Geleceğin tamamen buna bağlı gibi birazcık yanlış bir bilgi empoze ediliyor. Evet, çok önemli, asla hani önemsiz demiyorum. Her şey olacağına varır demiyorum. Hani hiç çaba sarf etmeyelim. Öyle hayırlısı olsun değil de zaten bir çaba var ortada. Herkesin çabası aynı değil ya da herkesin katabileceği, verebileceği şey aynı değil. Bu sadece kapasite, zeka, akıl meselesi de değil. Bazen bazı durumlar sadece bunu gerektirir. Motivasyonu oraya kadar.

0: kadar onu götürebilmiş. Gücü o kadarmış. Yani bu başkasının zayıflığı, başkasının daha güçlü oluşuyla ilgili değil. Hani durum budur. Bu şekilde biz bununla ne yapabiliriz? Buna bakmak lazım. Ve her şey, gelecekte bizim önümüzdeki bütün hayat bir iki sınava bağlı değil. Hayatımız boyunca hep sınava gireceğiz. Ortaokulda giriyoruz, ilkokulda giriyoruz, lisede giriyoruz, üniversitede giriyoruz. Hatta üniversite bittikten sonra bile yetişkinlik hayatımızda mülakatlar olsun, işte KPSS olsun, birçok farklı sınav farklı şekillerde önümüze çıkıyor. Bunların biraz daha normal olduğunu kabul etmek ve bazen bunlara birkaç kez girilebileceğini, yani tek bir şans, tek bir hakkımızın olmadığını düşünmek gerekiyor. Bu noktada çocuklar kendini çok yalnız hissedebiliyor. Eğer sınavdan kötü bir sonuç elde edersem okullarım çok kötü olacak ve asla istediğim mesleği, başarılı bir hayata, kariyere sahip olamayacağım gibi düşünüyorlar ama tek bir sınav bütün kariyeri, hayatı belirlemiyor.
1: Evet, bir de gerçekçi de olmak gerekiyor sanırım. Öğrencinin kapasitesi neyse zaten ona uygun meslekler vardır, ona uygun okullar veya okumamayı da tercih edebilir. Bu da bir şey. Liseleri dersek meslek liselerine gidebilir. Yani ben görüyorum, çocuk gelişimi okuyan arkadaşlarım var. Çok da güzel yerdeler şu an. Meslek liseleri de çok önemli bu konuda. Yine dediğiniz gibi işte üniversite sonrasında da yine kendilerini yükseltebiliyorlar. Biraz da gerçekçi olmak lazım. Ailelerin de bunu görmesi gerekiyor.
0: Aynen öyle. Dediğiniz gibi okullar sadece tamamen eğitim veren yerler değildir. Bazen bizim yeteneklerimizi keşfetmemizi sağlayan, kim olduğumuzu anlamamızı sağlayan alanlardır diyebiliriz. Ve günümüzde neyse ki hani şu gerçekten olumlu bir ilerleme bence. Aileler artık çocukların yeteneklerini de analiz etmeye başladılar. Dediğiniz gibi çocuk sadece akademik kariyerde ilerlemek zorunda değil. Evet, hani liseyi okusun, hani belki evet üniversiteyi okusun, açıktan okusun ama spora mı ilgisi var, o alanda ilerlesin. Resme mi ilgisi var, o alanda ilerlesin. Yani illa bunlara sadece mesleki anlamda bakmamak gerekiyor. Bazen çok farklı bir kapıda açılabiliyor. İşte milli sporcu oluyorlar, projelerde yer alan önemli kişilere dönüşebiliyorlar. Yani bunların da önünü biraz açmak, desteklemek gerekiyor. Çünkü hayat sadece doktorlardan, hakimlerden, öğretmenlerden oluşmuyor. Bir sürü farklı meslek var ve hepsine her alanda ihtiyacımız var.
1: Evet, benim zamanımda hep şey derlerdi. İşte bu memlekete, yani asla küçümsemiyorum ama çöpçü de lazım. Değil mi?
0: Gerçekten yani, öyle.
1: Küçümsemek için söylemedim kesinlikle ama gerçekten bu da bir meslek. Bunu da yapabilirler. Motor ustaları, sanayide çalışmak bence şu an çok çok daha fazla para kazanıyor onlar. Çünkü emek gücü. Ya bence biraz buna döndük. Eskiden evet akademiydi. Akademik eksiklikler vardı. Onlar için oldu. Herkes orada şu an. Evet, herkes üniversite mezunu. Ama iş bulma konusuna baktığımızda çok da iyi bir yönde değiller.
0: Gerçekten öyle. Çünkü çocuklar da aslında bunun farkında. Çünkü eskiden kendimizi sadece okuldaki arkadaşlarımızla, yakın arkadaşlarımızla, komşumuzla ya da akrabalarımızla karşılaştırırken şu an bir tıkla milyonlarca, milyarlarca insanın nerede ne yaptığını, nasıl çalıştığını ya da geçmişinin nasıl olduğunu görebiliyoruz ve karşılaştırma inanılmaz boyutlara çıktı. Böyle durumlarda çocuklar da tabii ki gelecekte ne olur endişesi yaşıyor, ben ne yapabilirim, ben de mi öyle olurum, ben de mi öyle olmam gibi çok fazla senaryolar kuruyorlar kafalarında ve dediğiniz gibi hayatın her anlamında, her alanında farklı insanlara, farklı güçlere, farklı çeşitliliklere ihtiyacımız var. Çünkü bunlar bizi bir araya getiriyor ve bir arada yaşamamızı sağlıyor. Bugün hani kapıda kaldığımızda bir çilingire ihtiyaç duyuyoruz. Telefonumuz bozulduğunda bir telefoncuya gidiyoruz. İşte elektrikler kesildiğinde bir elektrikçiye başvuruyoruz. Yani her mesleğin, her alanın çok önemli yanları var. Ve hani biri olmadan gerçekten hayat tam olarak akıp gidemiyor. Burada önemli olan hani toplumda böyle işte çok hani bir mesleği idealize etmek yerine biraz daha kişiliğe, karaktere ve yeteneğe önem vermek gerekiyor. O yüzden kendini tanımak çok önemli ve değerli. Yani bazen beklediğimiz şeyi çok çalışsak bile elde edemeyiz. Bunu da kabul etmek zor olsa da bir yerde bu gerçeği görmemiz, fark etmemiz gerekiyor. Çünkü bu sefer şey gibi düşünüyor. Sınava çok çalıştım. Karşında çok başarılı olmalıyım ama hayat bu şekilde hani her zaman sebep sonu işte ektiğimi biçerim gibi olmuyor. Bazen elimizde olmayan, kontrol edemediğimiz şeyler var. Çocukların ve ailelerin bunları hatırlaması lazım. Evet, sınava çalışma motivasyonumu, çalışma performansımı, kendi netlerimi bir yere kadar dengede tutabilirim, kontrol edebilirim ama sınav sonucu tamamen ne öğrencinin ne ailenin elinde. Çünkü bu bir sıralama sınava ve giren bütün adayların sonuçları doğrultusunda bir sıralama oluşuyor ve kontrol edemediğimiz bir sürü kısım var. Ailevi meseleler olabilir, sağlıksal problemler olabilir, şartlar aynı olmayabilir, maddiyat koşulları aynı olmayabilir. Bunları da düşünmek gerekiyor. Çünkü aslında hani buzda çok küçük bir kısım görünüyor ama çok derin şeyler var ve biz sadece o yüzeyde kalan kısma odaklanıyoruz ama çocukların yaşadığı çok fazla büyük sıkıntılar var. Tam bu sınavlar ergenlik ve o yetişkinliğe geçiş dönemlerine denk geliyor ve aslında hormonal olarak, beyin yapısı olarak da çok zor şeyler hissediyorlar. Duyguları bir gün öyle, bir gün böyle oluyor. Bu çocuklar bunlara rağmen sınavlara çalışmaya, işte arkadaşlıklarını belki bitirmeye, belki sosyalliklerini en minimuma indirmeye ya da tamamen kesmeye kadar gidiyorlar. Bunların doğrultusunda aslında bir sonuç elde ediyorlar. Yani bunları da biraz görüp değerlendirmek gerek.
1: Evet, bu da çok önemli. Biraz geniş bakmak gerekiyor. Hayatın her alanında öyle olmalı bence. Şimdi evet, siz bir şeyler söylediniz. Dediniz ki işte yürüyüş yapın, işte anda kaldığınızı fark edin. Sınav anındaysak, öğrencinin çok çalıştı, her şeyi biliyor. Sınava oturdu, boş, hiçbir şey bilmiyorum gibi düşünüyor, hissediyor. Ve kaygı geldi, ben bu soruları yapamayacağım, yetiştiremeyeceğim veya belli bir süreleri olduğu için gibi kaygı geldi. O anda öğrenci ne yapmalı?
0: Aslında gerçekten en önemli anlardan birisi bu. Biz hep ya öncesini ya sonrasını konuşuyoruz ama sınav anında çocuğun kendi zihniyle ve bilgileriyle baş başa kaldığı bir an. Yardımcı olabilecek, destek olabilecek ya da bir şeyi yönlendirme yapabilecek kimse yok. O an kendiyle baş başa ve buna odaklanmak gerekiyor. Bilgiler aslında bir yerde duruyor. Yani az çalışmış olsak da çok çalışmış olsak da o bilgilerin her biri bizim kütüphanemizde yer alıyor. Ama kaygı o kadar yükseğe çıkıyor ki o bilgileri, o kütüphaneyi görmemizi engelliyor. Olabildiğince tabii ki aklımıza olumsuz düşünceler gelecek. Benim bütün konuştuklarım şey demek değil. Asla olumsuz düşünmeyelim. Hep pozitif düşünelim. Bu düşünceler aklımıza gelmemeli değil. Gelmesine rağmen, kaygı olmasına rağmen devam etmek, ilerlemek ve o ana odaklanmaya çalışmak. Sınavdan sonra konuşulacaklar sınavın sonrasının meselesi. Evet, olumsuz şeyler de konuşulacak olsa da bir duralım. Önümüzde 2 saat var, 3 saat var, her neyse ben bu 2-3 saati en verimli şekilde geçireyim, değerlendireyim. Yapabilirim, çabaladım, sakin ol, işte minik kendimizi rahatlatabilecek derin ve sakin, yavaş yavaş nefes alıp vermek, olabildiğince dik oturmaya çalışmak, yani eğer çok kaygılandıysak, kaygı geldi, farkındayım, şu an çok kötüyüm, titriyorum, hani yutkunamıyorum, kalbim çarpıyor ama geçici bir duygu, kaygı dakikalar, saatler süren bir duygu değil. Zaman veriyorum kendime, sakin ol, ana geri gel. Şu an sınavdasın, soruları yapmaya çalışacaksın, boşların olabilir, yanlışların olabilir. Sen yapabildiğin kadarını yap, sonrasını sonra düşünürüz, sonra değerlendiririz gibi. Biraz daha ana gelmeye çalışmak çok kıymetli. Su içmek, birazcık işte nefes almaya çalışmak. Belki böyle hani işte el masajları tarzı, hani kendi bedenini rahatlatabilecek ufak tefek şeylerle hani o anı, o saniyeleri, dakikaları biraz daha olumlu, daha kaygın az olduğu hale döndürmeye çalışmak gerekir.
1: Evet, bir de bizim susturamadığımız iç sesimiz var. Şimdi ailem ne der, ben bu sınavı yapamayacağım, işte bu çok düşük gelecek ya da kazanamayacağım gibi ya da yine yetişmeyecek gibi duygularda iç sesimiz sürekli böyle olumsuzlukları sıralıyor. Bu esnada ne yapmalıyız peki?
0: Aslında burada birazcık karşı cümlelerle onu yenmeye çalışmak ya da birazcık daha kenara itmek gerekiyor. Tamamen susturamayız, yok edemeyiz. O düşünceler, o iç ses devam edecek, konuşacak. Tabii ki hani daha böyle suçlayıcı, daha ağır konuşacak ama olsun, ben gayet bunları yapabilecek bir öğrenciyim. Denemelerde de yapıyorum. Evet, belki sonucum bir başkasına göre çok düşük olabilir ama ben bunu yapıyorum. Ben elimden geleni yaptım, çabaladım. Şu an buradayım ve bu sorularla mücadele ediyorum. Bu soruları yapmaya çalışıyorum. Ve bu sınav benim kişiliğimi, karakterimi, zekamı ölçmüyor. Bu sınav çalışmamı ölçüyor. Hatta çalışmamın karşılığını tamamen alamayabilirim ama hani bildiğim kadar ben aktarmaya çalışacağım, yapmaya çalışacağım, bildiklerimi uygulamaya çalışacağım ama ben sınavdan sonra da aynı kişiyim, sınavdan önce de aynı kişiyim. Bu benim değersiz ya da yetersiz olduğumu, aslında hala bir potansiyelim olmadığı gerçeği değiştirmiyor. Ben hala olduğum kişiyim. geleceğimi tamamen belirlemiyor gibi biraz daha böyle kendimize yönelik motivasyonel cümleler kurup hani o düşünceleri kenara itmemiz en sağlıklısı olur. Çünkü illaki annemizin iç sesi bizimle olacak, işte teyzemizin iç sesi bizimle olacak, bir öğretmenin iç sesi bizimle olacak ama ben kendimim, ben başka bir bireyim, onlardan ayrıyım. Onların gerçekleştiremediği hayalleri, hedefleri gerçekleştirmek zorunda değilim. Bütün yük tamamen bende değil. Hayatın bir parçası. Ben elimden geleni yapacağım gibi böyle kendimizi biraz daha sakinleştirecek cümleler kurabiliriz.
1: Evet, şimdi sınava bir hafta kaldı dedik YKS'ye. Evet, çok güzel anlattınız. Ama şeyi de sormak istiyorum ben. Böyle zihni rahatlatmak için o bir hafta içerisinde bir rutin oluşturacak şekilde öğrencilere neler tavsiye edersiniz?
0: Eğer hani belirli bir çalışma performansları, düzenleri varsa bunu hani çok aşırıya kaçmama şeklinde devam ettirebilirler. Çünkü burada kişisel farklılıklar da devreye giriyor. Bazı öğrenciler sınav anına kadar, sınav saatine kadar hala son tekrarlarını yapabiliyor. Hani burada yapmayın, yapın gibi böyle çok kesin bilgiler veremeyiz. Çünkü herkesin kendini rahatlatma durumu farklıdır. Ama hani normalde 5 saat çalışan biri hani sınava az kaldı diye böyle 10 saat, 15 saat çalışmaya çalışırsa işte o zaman kendine fazla yüklenme olabilir. Yani dediğimiz gibi olağanüstü bir durum değil de hani normal olağan akışta normal rutinleri devam ettirmeye çalışmak, yeni konu öğrenmemeye çalışmak çok kıymetli bizim için. Çünkü yeni konu demek aslında son kaygılarla ve heyecanla, endişeyle birlikte biraz daha performans baskısı ve fazla kaygı, stres getirir ve hani öğrenemeyebilir, çok eksik olduğunu hissedebilir. Burada amacımız bizim eksikleri bulup son anlarda eksikleri bulup onları gidermeye çalışmak değil, var olanı iyileştirmek. Biraz daha belki böyle hani toparlamaya çalışmak. Çünkü burada amacımız bizim son zamanlarda analiz etmek. Neyi yaptım, ne yapamadım demek değil. Ben yapmaya çalıştığım kadarını yapıyorum. Var olanı daha dengeli tutmaya. Hani netlerim neyse belki onu düşürmemeye çalışıyorum ama hani fazlasını da beklememek, istememek lazım.
1: Peki şey yapabilirler mi? Denemeye giriyormuş gibi o sınava girseler. Sizce etkili olur mu? Daha rahat hissederler mi kendilerini? Veya ya da tam tersi etki mi yapar?
0: Aslında birazcık daha insanın daha önceden bu günü prova etmesi kıymetli bizim için. Aynı saatte, aynı şartlarda işte odada ne telefon, ne televizyon, ne bir başkası olmadan hani tek başına bir masanın başında o denemeyi, testi artık neyse çözmesi lazım. Çünkü şimdi koltukta yapılan, koltukta çalışılan, yatakta çalışılan ortamla sınav ortamı aynı değil. Bir masa, bir sandalye gerekiyor ve hani oradasın, 3 saat boyunca oturman gerekiyor. Belki bunu önden birazcık prova etmek gerekiyor. Hani ben telefonsuz, başka bir nesne olmadan masanın başına ne yapabilirim? Neler olabilir, neler beni bekliyor gibi önden buna bir bakmak lazım. Hani çok fazla kendini kaygıya sokmadan ama o duruma da biraz aşina olarak prova etmek, prova yapmak önemli. Özellikle de aynı saatte olması lazım. Çünkü biz farkında olmasak da doktorlar bize hep belirtir ki işte ilaçları aynı saatlerde alın. Hani biz de diyoruz ki saat 10'da aldığımla 11'de aldığımın farkı
1: ne? Vücut ne bilecek
0: vücut
1: bunu diyoruz.
0: Vücut çok iyi biliyor. Hani gerçekten bizim biyolojik saatimiz var. O saatte orada ona ihtiyacı olduğunu bildiği için her hücre ona göre çalışıyor. Bu denemeler ve sınavlar için de değerli ve kıymetli. Sınav saati 10'sa saat 10'da hani bir masa başına geçip sandalyede biraz oturmak ve etrafında o düzene uyması gerekiyor ki sınav anına girildiğinde bambaşka farklı bir ortam çıkmasın. Daha önce hiç şahit olunmamış, daha önce hiç görülmemiş, bilinmemiş bir ortam tedirgin edebilir ama bunu önceden birkaç kez prova etmiş olmak biraz daha o hissi azaltır. Hani daha sakin, daha rahat hissettirir.
1: Evet. Şimdi bir de şöyle bir ebeveynler var. Diyorlar ki işte aslan kızım sen yaparsın. Ben sana güveniyorum ya sen halledersin gibi rahat rahat. Böyle çocuğu hani çok güzel motive ediyormuş gibi düşünerek aslında biraz da kötü olarak etkileyebiliyorlar. Bu konu hakkında neler söylersiniz?
0: Aslında biz baskı dediğimizde, baskıyı düşündüğümüzde hep aklımıza böyle olumsuz konuşmalar.
1: Evet, yapmak zorundasın.
0: Yapamazsın, beceremezsin, yapmak zorundasın, başka çaren yok gibi böyle toplum içinde bilinen konuşmaların olduğunu düşünüyoruz ama bazen bizim performans baskımız çok fazla güvenilmesinden de kaynaklanıyor. Çünkü bu sefer hani iki tarafın da aşırısının zararlı olduğu gibi bir tarafta inanılmaz güveniyor. Öğretmenler diyor ki senden beklentimiz çok yüksek. Aile diyor ki bak denemelerin hep muhteşem, harika. Sınavda da beklentimiz bu. Tamam evet güzel gidiyor bir yere kadar ama bir ihtimal hani bir senaryo geliyor. Hadi o beklenen sonucu elde edemezsem. Hadi öğretmenim hayal kırıklığına uğrarsa, ailem hayal kırıklığına uğrarsa, işte ders aldığım hocalarım bana kızarsa, hani darılırsa gibi, maalesef böyle o çok performans baskısı hissetme durumuna geçiliyor. Bunun olmaması için son günlerin en büyük konuşmaları aileler için, hani ailelerin konuşabileceği, söyleyebileceği cümleler: biz ne olursa olsun senin yanındayız, arkandayız. Seni çok seviyoruz. Bu sınav sonucundan bağımsız. Yani çocuğun sınav sonucuyla değerini eşleştirmemesi gerekiyor. Ben başarılı olursam sevilirim, ailemin gözünde yüksek bir yer elde ederim. Ama başarısız olamazsam tamamen yokmuşum gibi davranılır ve aileden hani yok sayılırım. İşte kuzenlerimin başarısını elde edemem, ablam gibi, abim gibi, işte kardeşim gibi olamam şeklinde karşılaştırmalara girilir. Bunların olmaması için ailenin gün içerisinde birkaç kez tekrar edebileceği cümleler gerçekten: biz seni her halinle, her zaman seviyoruz, seveceğiz, hep destekleyeceğiz. İstersek beklediğinin altında bir sonuç yap, istersen beklediğin sonucu elde et. Sen bizim için aynı kişisin. Ahmet sen yine Ahmet'sin, Fatma'yı sen yine Fatma'sın şeklinde. Hani onu birkaç kez vurgulamak lazım ki çocuklar aynı düşünceleri, aynı kaygı verici düşünceleri tekrar tekrar düşünüyorlar. Ailenin de bunları söyleyerek ufak tefek olsa zihninde bir yer edinmesi bizim için daha sağlıklı ve kıymetli olur. Çünkü maalesef günümüzde bütün çocuklar bütün sınav sonuçlarıyla o kişilik, karakter, zeka, değer, her şeyi eşleştiriyorlar. Olmadığında, bekledikleri olmadığında da çok büyük hayal kırıklığıyla tamamen yetersiz ve çok aptalmış gibi hissediyorlar, ama böyle bir durum yok maalesef.
1: Evet, bunu da söylemeleri gerekiyor. Şimdi öğrenci sınavdan çıktı diyelim, morali çok bozuk, ağlıyor. Belki psikolojik olarak yorulduğu için hani o yorgunluğu attı, o stresi attı diye ağlıyordur, ama burada ailenin tepkisi nasıl olmalı? İlk kuracağı cümle ne olmalı? Hemen böyle nasıl geçti, ne yaptın, niye ağlıyorsun, çok mu kötüydü gibi senaryolar değil de neler söylemeliler?
0: Öğrencilerle ve çocuklarla çok fazla çalışan bir psikolog olarak benim en çok dikkat ettiğim bu tarz durumlarda sorular, böyle nasıl geçti, ne yaptın, hangi soruda takıldın, şöyle böyleden ziyade sen nasıl hissediyorsun? O duyguya, düşünceye odaklamak. Yani benim odağım o an o çocuk olurdu bir ebeveyn olsam. Hani yetişkin olarak bir şey sormak zorundaysam, hani çok fazla yine bir zorundalık yok ama soru soracaksan bana nasılsın, rahat mısın, işte aç mısın, işte karnın doyuralım, hani biraz daha hem var olan durumu değerlendirmeden biraz uzaklaştırmak lazım. Çünkü o an kendi zaten birilerinden bir şey duydukça karşılaştırmaya girecektir, ama işte bedensel belirtiler, hani kaygılı mısın, işte gel birazcık hani bir yere gidelim, yürüyüş yapalım, bir şeyler içelim, bir şeyler yiyelim, hani açsan hani ona göre bir şey yapalım, yorgunsan, uyumak istersen hani gidip uyuyalım gibi biraz daha çocuğu anlamaya yönelik, hani sonra konuşuruz, sonra değerlendiririz, bitti, birazcık kafanı dinle. Çok fazla akrabalarla muhatap etmemek
1: gerekiyor.
0: Telefonla
1: arayıp soruyorlar
0: en
1: nasıl geçti,
0: ne yaptın? Zaten orası, yani yetişkinlere en büyük söyleyebileceğim şey, en büyük tavsiyem, yani sormayın. Çevrenizdeki herhangi birine de merak ediyorsanız da lütfen sormayın. Çünkü
1: meraklılar,
0: çocukların onlara ihtiyacı yok. Yani mesaj atın aileye eğer çok gerçekten merak ediyorsunuz, ama çocuğu özellikle bunun için aramayın, rahatsız etmeyin, geçmiş olsun deyin. Çok fazla cümle kurmamaya çalışın, çünkü zaten onları duymaya ihtiyaçları yok. Yani yaparsın sen, olsun bir dahakine girersin gibi cümlelerdense işte geçmiş olsun, biz yanındayız, olsun, hayat bundan ibaret değil gibi biraz daha böyle motivasyonel cümleler kurmak lazım. Fazla da muhatap olmamak lazım açıkçası.
1: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi programımızın sonuna geldik. Çok güzel anlattınız, çok güzel bilgiler verdiniz ve bence herkes de bunları uygulasınlar, uygulayacaklardır da umuyorum. Şimdi hem programı toparlamak adına şunu sormak istiyorum, hem de böyle dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz tam olarak netleşsin istiyorum bu konuda. Çocuklar şimdi sınavdan çıktılar, bitti. Hayat mevat meselesi değil. Burada neler yapabilirler? Programı da toplamak adına neler söylersiniz?
0: Biz kaygıyı her zaman hissedeceğiz. Hayatımızın her anlamında olacak. Bu bazen sınav kaygısı olabilir, bazen normal günlük hayattaki bir kaygı olabilir. Bu doğal bir duygu, hep yaşayacağımız bir duygu. Bunu kabullenmek lazım, ama bununla birlikte ben nasıl devam edebilirim, nasıl ilerleyebilirim? Hem bunu ailelerin düşünmesi hem de çocukların düşünmesi lazım. Sınavlar gerçekten kıymetli, değerli, bazen dönüm noktaları, işte liseye geçiş, üniversiteye geçiş gibi çok hayatın kritik noktalarında bulunan sınavlarımız var. Ama bunlar sadece hayattaki en büyük zorluk ya da en olmazsa olmaz şey değildir. Biz bunlardan bağımsızız. Bizim kişiliğimiz, karakterimiz, zekamız, yeteneklerimiz, becerilerimiz ve geleceğimiz bunlardan bağımsız. Evet, ilişkili ama tamamen birebir bağlı, bağımlı değil. Bunlar olmasa da, bu sınavlarda istediğimiz başarıyı elde edemesek de hayatta farklı fırsatlar önümüze çıkacak. Karşılaştırmalara çok fazla girmemek lazım. Burada yetişkinlerin her şeyi çok sorgulayıp, analiz etmeye çalışıp, özellikle de hani eleştirip, yargılamaya çalışıp hani çocuğu üzmesine hiç gerek yok. Yani birbirimizi birazcık daha duygu, düşünce olarak dinlemeliyiz. Nasıl hissediyor çocuk? Neler geçiyor aklından? Biraz daha rahatlatmaya yönelik, daha bedensel sakinliği korumaya yönelik. Yani böyle aşağılamak, eleştirmek, kızmaktan ziyade sen bizim için çok değerlisin. Bu sınav sonuçlarından bağımsız. Sen zaten bizim evladımızsın. Biz sana her şekilde destek olmalıyız, olacağız. Bizim yatırımımız tabii ki sana olacak ve bu senin suçun, senin başaramadığın bir şey değil. Biz aile olarak bunu yapmak zorundayız. Bu bizim yükümlülüğümüz. Sen de bizim çocuğumuzsun. Elinden geleni yaptın. Bu bizim için kıymetli, yeterli. Seni görüyoruz, anlıyoruz. Çok zorlanıyorsun. Yani çocukların böyle biraz daha aynalamaya ihtiyacı var. Gerçekten ne kadar zorlandığını, işte kaygıya rağmen çalıştığını, ara ara motivasyonu tamamen kaybetmesine rağmen yine son ana kadar geldiğini fark etmek gerekiyor. O duygu düşünceye daha fazla odaklanıp çocuğu motive etmek, destek olmak, sakinleştirmek için yaklaşırsak bu bizim için çok daha sağlıklı olur.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Gerçekten bu vakit ayırıp gelmeniz bile benim için çok değerliydi. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Psikoloji Saati programının bu haftada sonuna geldik. Sınava girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Merve Eselsoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul kanunun yayınlanması ile birlikte kurulmuştur. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz, dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi gazetede yayınlanan çerçeve yasaya ilişkin, Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açılmıştır, dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediye seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bu sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra da hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok, diyor. Bu da üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Ek tercihlerse Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz, dedi. Nişasta bazı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satışı sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evrakı el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü arasında oynanan maç öncesi 5.715 lira değerindeki biletleri 15.000 liraya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını duyurdu. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün çarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4 ağır 10 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir, denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, dün yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngörüldüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cenk Akun'u ile ilgili şunları söyledi.
4: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
3: YKS sınavının yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açıklamalarda bulunarak YKS'de tercihini Kayseri'den yana kullanan genç kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Anahtar parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı görevine atanan İl Başkanı Elvan Öztürk, bundan sonra da mevki, makam ve konum gözetmeksizin bütün makamları millete hizmetin birer vesilesi bilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz dedi. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklama sonrası gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Rabia Nur Coşkun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'de dün gece saatlerinde yaşanan olayda Selin Gökhan'ı camdan atarak ölümüne sebep olan şahıs tutuklandı. Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından kaldırım işgallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Tabela, sandalye, kırlangıç levhası gibi işgale sebebiyet veren ve izinsiz konulan materyaller toplandı. Melik Gazi Kayseri basketbolda gelecek sezon forma giyecek sporcular ve teknik heyet sağlık kontrolünden geçti. Cumhuriyet Halk Partisi 25, 26 ve 27. dönem Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın babası Abdullah Arık hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yürütülen asfalt yapım çalışmaları nedeniyle Kadir Has Bulvarı'ndan Mimar Sinan gidiş istikametinde Şehitler 1 Caddesi ile Malazgirt Bulvarı kesişimleri arasındaki bölüm taşı trafiğine kapatılacağını duyurdu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasağı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Çerçeve yasağı ile ilgili açıklama yapan Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun serbest bırakıldı. Kayseri'de yaşanan olayda Selin Gökhan'ı camdan atarak ölümüne sebep olan şahıs tutuklandı. Sivas'ta şarampole yuvarlanan minibüste 4 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.
2: Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul kanunun yayınlanması ile birlikte kurulmuştur. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz, dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi gazetede yayınlanan çerçeve yasaya ilişkin Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açılmıştır, dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediye seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bu sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra da hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok, diyor. Bu da üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Ek tercihlerse Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk koruma kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz, dedi. Nişasta bazı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satışı sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evrakı el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü arasında oynanan maç öncesi 5.715 lira değerindeki biletleri 15.000 liraya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını duyurdu. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün çarampara devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4 ağır 10 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir, denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cengi, dün yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngörüldüğünü ifade etmişti. Cengi'nin açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cengi konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
1: YKS sınavının yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açıklamalarda bulunarak YKS'de tercihini Kayseri'den yana kullanan genç kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı görevine atanan İl Başkanı Elvan Öztürk, bundan sonra da mevki, makam ve konum gözetmeksizin bütün makamları millete hizmetin birer vesilesi bilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz, dedi. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklama sonrası gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Rabia Nur Coşkun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'de dün gece saatlerinde yaşanan olayda Selin Gökhan'ı camdan atarak ölümüne sebep olan şahıs tutuklandı. Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından kaldırım işgallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Tabela, sandalye, kırlangıç levha gibi işgale sebebiyet veren ve izinsiz konulan materyaller toplandı. Melik Gazi Kayseri basketbolda gelecek sezon forma giyecek sporcular ve teknik heyet sağlık kontrolünden geçti. Cumhuriyet Halk Partisi 25, 26 ve 27. dönem Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın babası Abdullah Arık hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yürütülen asfalt yapım çalışmaları nedeniyle Kadir Has Bulvarı'ndan Mimar Sinan gidiş istikametinde Şehitler 1 Caddesi ile Malazgirt Bulvarı kesişimleri arasındaki bölüm taşı trafiğine kapatılacağını duyurdu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
1: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
4: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Alaaddin Şensoy olacak.

1932 yılında Yusuf Nazmiye Şensoy çiftinin çocukları olarak İzmir'de doğan sanatçı, 1937'de ailesiyle birlikte Bergama'ya taşındı ve 17 yaşına kadar burada yaşadı. 1949 yılında İzmir Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak İzmir'e taşınan Şensoy, müzik alanında ilk eğitimini burada aldı ve Necdet Varol ve Cüneyt Orhon gibi bestekarlarla teori, solfej, üslup ve repertuar çalıştı. Bunun yanında divan edebiyatı ve buna bağlı olarak klasik Türk müziğinin geleneksel formlarını analiz etti.

Şensoy 1960 yılında bir plak teklifi aldı ve İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Aynı sene TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girerek kazandı ve diskotek memuru olarak çalışmaya başladı. Yerli ve yabancı plak şirketleri için 45'likler kaydetti ama 1966'da bu görevinden ayrıldı ve sahne çalışmalarına yoğunlaştı. Bunun üzerine 200'ün üzerinde ise beste yaptı.

İlk kez 1971'de Semih Evgin'in yönetmenliğini ve senaryosunu üstlendiği İşte Deve İşte Hendek filminde kameraların karşısına geçen sanatçı, 1972'de Ver Allah'ım Ver filminde de rol aldı. 1973'te ise yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, başrollerinde ise Tarık Akan ve Emel Sayın'ın yer aldığı Yalancı Yarın filminde Matine'deki şarkıcı karakterinde ekran karşısına geçti.

Şensoy ses sanatçısı olarak birçok ülkede Türkiye'nin müzik elçiliği görevini üstlendi. Amerika, Asya, Avrupa ve Avustralya'da turnelere çıktı. Sydney Opera Evi'nde sahneye çıkan ilk Türk müziği sanatçısı oldu. 1996'da yaş haddi nedeniyle emekli olduktan sonra TRT'de İcra Denetleme Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Sanatçımız 20 Şubat 1997'de İzmir'de 65 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Şimdiki sanatçımız Zekai Tunca. 1944 yılında Ankara'da doğan sanatçı, ilkokul, ortaokul ve liseyi de Ankara'da okudu. 1963'te Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'na girene kadar bir özel kuruluş olan Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu'nda uçak fabrikasında teknik ressam ve tesviyeci olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu 1967'de bitirdi. Bulunduğu her ortamda şarkı söyletilmesi şeklindeki müzikle ilişkisi, 1960 yılında Hikmet Taşan vasıtasıyla katıldığı Doktor Recai Özdül topluluğunda notalı ve sistemli çalışmaya döndü. Bu toplulukta Erol Sayan, Yıldırım Gürses, Yaşar Özel, Doğan Canku gibi ustalarla çalıştı. Aynı yıllarda İsmail Baha Sürelsan topluluğuyla temasları oldu.

Öğrenciliği sırasında 1964'te Ankara Radyosu'nun stajyer sanatçı sınavını ilk 10 kişilik finale kadar başardı. 1965'te Birleşmiş Milletler Türk Müziği Sanatçıları Derneği'nin ses yarışmasında Ankara birincisi oldu. 1966'da açılan geniş kapsamlı sınavı başarıyla geçti. 6 aylık ilk dönem stajda Saadet İkesuz, Cengiz Tanç, Muharrem Sun, Ferit Sıdal, Ruşen Ferit Kam gibi hocaların derslerinden yararlandı. Ancak sanatçı özel nedenlerden dolayı başarılı giden bu stajı bırakmak zorunda kaldı.

Sanatçı, Ordu'da bulunduğu yıllarda Trabzon'da düzenlenen Doğu Karadeniz Bölgesi Ses Yarışması'nda 1969'da ikinci, 1970'te birinci oldu. 1967 Ağustos'unda Nurcan Tunca ile evlendi ve Ordu Endüstri Meslek Lisesi'ne öğretmen olarak atandı. Ordu'daki hayatında da hep müzikle ilgilenmeye devam etti. 1970'te Trabzon'dan katıldığı TRT Çok Sesli Koro sınavını kazanarak Ankara Radyosu'na geri döndü. Bu koroda Hikmet Şimşek, Muharrem Sun, Müfide Özgüç, Sahip Eyüz, Erdoğan Okyay ve Fehamettin Özgüç gibi hoca ve şeflerle yapılan çalışma ve derslerde nota, solfej ve şan bilgisi edindi.

Sanatçı 1975 yılında başarılı olduğu bir sınavla Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Yetişmiş Sanatçısı oldu. Buradaki ilk yıllarında Çinliçen Tanrı Koru'nun desteğini çokça gördü. 1976 yılında Kültür Bakanlığı solisti olarak atanana kadar bu görevinin yanı sıra TRT Müzik Dairesi uzmanlığı, repertuar ve denetleme kurulları üyeliklerinde bulundu.

1978-1981 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Müziği topluluğunu çalıştıran Tunca, 1979'dan bu yana 14 albüm yaptı. Radyo ve televizyon programları dışında özel sahne çalışmaları ve halk konserleriyle kitlelere ulaştı. Yurt dışında Cezayir, Suriye, Avustralya, ABD, Almanya, Hollanda, İtalya, Arnavutluk gibi ülkelerde özel ve resmi konserler verdi. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanını aldı ve hala Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak solistik görevini sürdürmeye devam etmekte.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul kanunun yayınlanması ile birlikte kurulmuştur. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz, dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi gazetede yayınlanan çerçeve yasaya ilişkin Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açılmıştır, dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediye seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bu sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra da hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok, diyor. Bu da üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Ek tercihlerse Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz, dedi. Nişasta bazı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satışı sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evrakı el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü arasında oynanan maç öncesi 5.715 lira değerindeki biletleri 15.000 liraya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını duyurdu. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün çarampöre devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4 ağır 10 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir, denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cengi, dün yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngörüldüğünü ifade etmişti. Cengi'nin açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cengi konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
2: YKS sınavının yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açıklamalarda bulunarak YKS'de tercihini Kayseri'den yana kullanan genç kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı görevine atanan İl Başkanı Elvan Öztürk, bundan sonra da mevki, makam ve konum gözetmeksizin bütün makamları millete hizmetin birer vesilesi bilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz, dedi. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklama sonrası gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Rabia Nur Coşkun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'de dün gece saatlerinde yaşanan olayda Selin Gökhan'ı camdan atarak ölümüne sebep olan şahıs tutuklandı. Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından kaldırım işgallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Tabela, sandalye, kırlangıç levha gibi işgale sebebiyet veren ve izinsiz konulan materyaller toplandı. Melik Gazi Kayseri basketbolda gelecek sezon forma giyecek sporcular ve teknik heyet sağlık kontrolünden geçti. Cumhuriyet Halk Partisi 25, 26 ve 27. dönem Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın babası Abdullah Arık hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yürütülen asfalt yapım çalışmaları nedeniyle Kadir Has Bulvarı'ndan Mimar Sinan gidiş istikametinde Şehitler Bir Caddesi ile Malazgirt Bulvarı kesişimleri arasındaki bölüm taşı trafiğine kapatılacağını duyurdu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. 38 saniyede bugün.
4: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Çerçeve yasa ile ilgili açıklama yapan Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun serbest bırakıldı. Kayseri'de yaşanan olayda Selin Gökhan'ı camdan atarak ölümüne sebep olan şahıs tutuklandı. Sivas'ta şarampole yuvarlanan minibüste 4 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.
1: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul kanunun yayınlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi gazetede yayınlanan çerçeve yasaya ilişkin Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açılmıştır dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediye seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bu sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra da hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Ek tercihlerse Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk koruma kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz dedi. Nişasta bazı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satışı sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evrakı el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü arasında oynanan maç öncesi 5.715 lira değerindeki biletleri 15.000 liraya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını duyurdu. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün çarampara devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4 ağır 10 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, dün yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngörüldüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cengi konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
1: YKS sınavının yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açıklamalarda bulunarak YKS'de tercihini Kayseri'den yana kullanan genç kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Anahtar parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı görevine atanan İl Başkanı Elvan Öztürk, bundan sonra da mevki, makam ve konum gözetmeksizin bütün makamları millete hizmetin birer vesilesi bilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz dedi. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklama sonrası gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Rabia Nur Coşkun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından kaldırım işgallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Tabela, sandalye, kırlangıç levha gibi işgale sebebiyet veren ve izinsiz konulan materyaller toplandı. Melik Gazi Kayseri basketbolda gelecek sezon forma giyecek sporcular ve teknik heyet sağlık kontrolünden geçti. Cumhuriyet Halk Partisi 25, 26 ve 27. dönem Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın babası Abdullah Arık hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yürütülen asfalt yapım çalışmaları nedeniyle Kadir Has Bulvarı'ndan Mimar Sinan gidiş istikametinde Şehitler 1 Caddesi ile Malazgirt Bulvarı kesişimleri arasındaki bölüm taşı trafiğine kapatılacağını duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
0: Müzik Radarı.

0: oldu galiba.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul kanunun yayınlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz, dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi gazetede yayınlanan çerçeve yasaya ilişkin Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açılmıştır, dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediye seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bu sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra da hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok, diyor. Bu da üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Ek tercihlerse Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk koruma kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz, dedi. Nişasta bazı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satışı sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evrakı el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü arasında oynanan maç öncesi 5.715 lira değerindeki biletleri 15.000 liraya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını duyurdu. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün çarampara devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4 ağır 10 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir, denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, dün yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngörüldüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cengi konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
2: YKS sınavının yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açıklamalarda bulunarak YKS'de tercihini Kayseri'den yana kullanan genç kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Anahtar parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı görevine atanan İl Başkanı Elvan Öztürk, bundan sonra da mevki, makam ve konum gözetmeksizin bütün makamları millete hizmetin birer vesilesi bilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz, dedi. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklama sonrası gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Rabia Nur Coşkun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından kaldırım işgallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Tabela, sandalye, kırlangıç levha gibi işgale sebebiyet veren ve izinsiz konulan materyaller toplandı. Melik Gazi Kayseri basketbolda gelecek sezon forma giyecek sporcular ve teknik heyet sağlık kontrolünden geçti. Cumhuriyet Halk Partisi 25, 26 ve 27. dönem Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın babası Abdullah Arık hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yürütülen asfalt yapım çalışmaları nedeniyle Kadir Has Bulvarı'ndan Mimar Sinan gidiş istikametinde Şehitler 1 Caddesi ile Malazgirt Bulvarı kesişimleri arasındaki bölüm taşı trafiğine kapatılacağını duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul kanunun yayınlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz, dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi gazetede yayınlanan çerçeve yasaya ilişkin Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açılmıştır, dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediye seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bu sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra da hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok, diyor. Bu da üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Ek tercihlerse Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz, dedi. Nişasta bazı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satışı sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evrakı el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü arasında oynanan maç öncesi 5.715 lira değerindeki biletleri 15.000 liraya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını duyurdu. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün çarampara devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4 ağır 10 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir, denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, dün yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngörüldüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cengi konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
1: YKS sınavının yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açıklamalarda bulunarak YKS'de tercihini Kayseri'den yana kullanan genç kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Anahtar parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı görevine atanan İl Başkanı Elvan Öztürk, bundan sonra da mevki, makam ve konum gözetmeksizin bütün makamları millete hizmetin birer vesilesi bilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz, dedi. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklama sonrası gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Rabia Nur Coşkun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından kaldırım işgallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Tabela, sandalye, kırlangıç levha gibi işgale sebebiyet veren ve izinsiz konulan materyaller toplandı. Melik Gazi Kayseri basketbolda gelecek sezon forma giyecek sporcular ve teknik heyet sağlık kontrolünden geçti. Cumhuriyet Halk Partisi 25, 26 ve 27. dönem Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın babası Abdullah Arık hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yürütülen asfalt yapım çalışmaları nedeniyle Kadir Has Bulvarı'ndan Mimar Sinan gidiş istikametinde Şehitler 1 Caddesi ile Malazgirt Bulvarı kesişimleri arasındaki bölüm taşı trafiğine kapatılacağını duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.
0: Müzik Radarı.

sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul kanunun yayınlanması ile birlikte kurulmuştur. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi gazetede yayınlanan çerçeve yasaya ilişkin Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açılmıştır dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediye seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bu sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra da hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yüksek öğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Ek tercihlerse Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz dedi. Nişasta bazı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satışı sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evrakı el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü arasında oynanan maç öncesi 5.715 lira değerindeki biletleri 15.000 liraya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını duyurdu. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün çarampara devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4 ağır 10 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cengi, dün yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngörüldüğünü ifade etmişti. Cengi'nin açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cengi konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
1: YKS sınavının yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açıklamalarda bulunarak YKS'de tercihini Kayseri'den yana kullanan genç kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Anahtar parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı görevine atanan İl Başkanı Elvan Öztürk, bundan sonra da mevki, makam ve konum gözetmeksizin bütün makamları millete hizmetin birer vesilesi bilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz dedi. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklama sonrası gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Rabia Nur Coşkun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından kaldırım işgallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Tabela, sandalye, kırlangıç levha gibi işgale sebebiyet veren ve izinsiz konulan materyaller toplandı. Melik Gazi Kayseri basketbolda gelecek sezon forma giyecek sporcular ve teknik heyet sağlık kontrolünden geçti. Cumhuriyet Halk Partisi 25, 26 ve 27. dönem Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın babası Abdullah Arık hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yürütülen asfalt yapım çalışmaları nedeniyle Kadir Has Bulvarı'ndan Mimar Sinan gidiş istikametinde Şehitler 1 Caddesi ile Malazgirt Bulvarı kesişimleri arasındaki bölüm taşı trafiğine kapatılacağını duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul kanunun yayınlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi gazetede yayınlanan çerçeve yasaya ilişkin Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açılmıştır dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediye seçimlerinde yaşananlara ilişkin herkesin en önce bu kimlik altında bu sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra da hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Ek tercihlerse Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk koruma kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz dedi. Nişasta bazı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satışı sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evrakı el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü arasında oynanan maç öncesi 5.715 lira değerindeki biletleri 15.000 liraya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını duyurdu. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün çarampara devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4 ağır 10 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, dün yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngörüldüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cengi konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
1: YKS sınavının yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açıklamalarda bulunarak YKS'de tercihini Kayseri'den yana kullanan genç kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Anahtar parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı görevine atanan İl Başkanı Elvan Öztürk, bundan sonra da mevki, makam ve konum gözetmeksizin bütün makamları millete hizmetin birer vesilesi bilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz dedi. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklama sonrası gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Rabia Nur Coşkun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından kaldırım işgallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Tabela, sandalye, kırlangıç levha gibi işgale sebebiyet veren ve izinsiz konulan materyaller toplandı. Melik Gazi Kayseri basketbolda gelecek sezon forma giyecek sporcular ve teknik heyet sağlık kontrolünden geçti. Cumhuriyet Halk Partisi 25, 26 ve 27. dönem Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın babası Abdullah Arık hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yürütülen asfalt yapım çalışmaları nedeniyle Kadir Has Bulvarı'ndan Mimar Sinan gidiş istikametinde Şehitler 1 Caddesi ile Malazgirt Bulvarı kesişimleri arasındaki bölüm taşı trafiğine kapatılacağını duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.